konuşmadan yürüyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza

İnsan kaç kere tutar yandıkça ateşi, gitgide fark etmiyor yaranın üçü beşi.

0: araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için

0: dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
12: 0533 974 45 90.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Reklam kazandırır.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: sizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığının ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlaması ile birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Alo 85 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda

0: konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0530.

0: 0533-224-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. CHP'de kurultay öncesi genel başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Çok adaylı geçmesi beklenen kurultayda adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını bildirdi. Türkiye'de tütün ürünlerinin satış ve kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağının Eylül'de değerlendirilmesi, Ekim'de AK Parti grubunda görüşülmesi ve Kasım'da meclise sunulması planlanıyor. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar alınabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Yeni nesil organize suç gruplarıyla dijital platformlardaki uzantılarına yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve başsavcılıkların koordinasyonundaki çalışmada 1008 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde yükseltti. Güneşin payı %11,6'ya, rüzgarın payı ise %12,1'e ulaştı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimin ardından yönünü Avrupa Birliği'ne çevirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, AB ile stratejik bir ortaklık ve benzersiz bir ittifak kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros'un yönettiği toplantıda üniversite öğrencilerinin barındığı yurtların mevcut durumu ve yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Görüşmede hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar da ele alındı. Mersin'de 10 çiftçiye alternatif ve kazançlı tarım ürünlerini teşvik etmek amacıyla 10 bin enginar fidesi ücretsiz verildi. Uygulama kapsamında 2 yıl sonra geri alınacak yumrular yeni çiftçilere aktarılacak. Mersin'in yaklaşık bir asırlık tarihi Kasaplar Çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Zamanla özgün dokusunu kaybeden yapı, tarihi karakterine uygun biçimde yenilenecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 50 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin hesapları üzerinden yaklaşık 7,6 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenirken çok sayıda dijital delile el konuldu. Mersinli Muay Thai sporcuları İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 750 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Mersin ekibi 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Mersin Spor Amatör Ligi ekiplerinden Mersin Kartal Yurdu savunma oyuncusu Aytaç Öden'i kadrosuna kattı. Mersinli okçu Mehmet Emin Şanal, Antalya'da düzenlenen Yeşilay Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şanal'ın yanı sıra iki Mersinli sporcu Türkiye'nin en iyi 16 okçusu arasına girerek A milli takım seçmeleri sezon finaline katılma hakkı kazandı.
5: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: bekliyor.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken

0: kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 0 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Dilemer'den ne dilersen.
5: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
4: Dilemer'den ne dilersen.

0: Reklam tanıtım.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığının ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksim mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış

0: Otocam.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Oku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: konularını büyüteç altına alacağız. Ve tabii ki ülke siyasetinde kongre süreçleri başlayınca hemen akıllara seçimler geliyor. Çünkü seçim hazırlıklarının en önemli ayağı kongreler. Şimdi özellikle CHP'de ve yeni partide kongreler tabii ki gündem konusu olmaya devam ediyor. Ama bir yandan da Milliyetçi Hareket Partisi kongreleriyle güç toplamaya çalışıyor. Şimdi önemli bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığını açıklayan isim Mersin'den çıktı. Evet. 24. 25. ve 26. dönem Mersin Milletvekili Aytu Atıcı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Az sonra telefon bağlantısıyla konuya ilişkin kendisiyle bir söyleşi yapacağım. Tabii ki farklı bir siyaset adamı, önemli bir iz bıraktı siyasette ve gelinen noktada adaylık hakkı mıdır? Tabii ki hakkıdır. Şimdi yeni parti, şimdi Mersin'den çıktı deyince bir Mersin'den bakalım. Tabii ki Özgür Özel kurucu genel başkan olarak yeni partinin kongresinde tek aday olarak sahaya çıkacaktır. Delegelerin karşısına. Şimdi Mersin'de önceki dönem milletvekili Cengiz Gökçel atanmıştı biliyorsunuz ve ya gerçekten de ya siyaseti tabii ki bilmek gerekiyor. Siyasetin içinde biraz yoğrulmak gerekiyor. Cengiz Gökçel gerçekten de çok önemli bir işi başardı. Mersin'de yeni partiyi örgütlendirdi. Ve çok hızlı. Çok kısa süre olmasına rağmen. Toroslar'da Şerife Arıcı yeni parti ilçe başkanı. Önemli bir isim. Hani bankoları sayalım diyorum. Akdeniz'de Mehmet Güner aynı şekilde kendisiyle de konuştum. Gerçekten genç, dinamik ve Akdeniz'de ses getirecek bir isim. Şimdi tabii ki ya dikkat çekenleri şöyle söylemek istiyorum. Mezitli Mehmet Kara ismi. Bunu bir tarafa not alın. Çünkü hem genç hem donanımlı, yani eğitim çok önemli. Eğitimli ve siyasette de arzu çok gerekiyor. İşte Mehmet Kara yeni partiye güç katma açısından gerçekten Mezitli de önemli işler yaptı. Zaman içerisinde bunları tek tek sizlerle konuşacağız. Şimdi Aytu Atıcı'dan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ne var? Ona bir bakmak istiyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu, eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir, sınav sonucu değildir, diploma sayısı hiç değildir şeklinde bir açıklaması var. Şimdi devamını dinliyoruz.
1: Değerli basın mensupları, bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Evladınıza baktığınızda o ülkenin yarınını görürsünüz. Evladın okuluna baktığınızda da o ülkenin kendisine nasıl baktığını görürsünüz. Onun için eğitim bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna sığdırılacak bir kalem değildir. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki milli sözcüğünün amacı da budur. Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir. Sınav sonucu değildir, diploma sayısı hiç değildir. Eğitim bir milletin, bir ulusun kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır. O güven sarsıldığında sınıfta sarsılır, evde sarsılır, sokakta sarsılır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin kurucu iradesi eğitimi yalnızca okuma yazma öğrenilsin diye tasarlanmamıştı. Aydınlanmış, üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir toplum inşa edilsin diye tasarlanmıştı. Okul çocuğa hece öğreten bir durak değildir. Okul bir ulusun kendisini yetiştirdiği, yenilediği, geliştirdiği bir yerdir. Bugün geldiğimiz noktada o iradenin çok gerisinde kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim. Bunu bir serzeniş olsun diye değil, bunun için söylemiyorum. Bir uyarıyı yapma görevi nedeniyle bunu söylüyorum. Eğitim çocuğa yalnızca bilgi aktarmak değildir. Okul adaleti, dürüstlüğü, emeğe saygıyı, özgür düşünceyi ve ortak yaşam sorumluluğunu da kazandırmaktır. Okulun temel görevi budur. Bu bağlamda değerler eğitimi çocuğa tek bir hayat tarzını dayatmak değildir. Cumhuriyetin eşit yurttaşlık anlayışını, bilimi, demokrasiyi ve ulusumuzun ahlaki birikimini de aktarmak, öğretmek zorundadır. Değerli basın mensupları, bir diğer mesele eğitimden çalışma hayatına geçiştir. Bir yandan sanayimiz nitelikli eleman ararken, diğer yanda diplomalı işsizlerimiz iş arıyorsa burada açık bir planlama sorunu vardır. Oysa çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli, mesleki eğitim, yüksek öğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunların takipçisi olacağız. Bu ülkenin evlatları ne yabancılaşmaya, ne işsizliğe, ne de sabunsuz bir okula mahkum olmamalıdır. Onlara bu ülkeyi hakkıyla, onuruyla ve umutla teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde

0: aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partimiz birinci parti olmuştu. Birinci parti, yerel seçimlerde birinci parti olan bir partinin bir sonraki genel seçimlerde, yani yakında yapılacak olan genel seçimlerde de birinci parti olma ihtimalini herkes gördü ve kendi oylarını yükseltemeyecekleri için CHP'yi bölmek için böyle bir plana başvurdular diye düşünüyorum.
6: Şimdi efendim, yani burada tabii ki hata nerede? Bir böyle bir sorgulama içimizden geliyor. Acaba yeni parti hiç kurulmasaydı, yani biraz da böyle Özgür Özel dahil işte pek çok milletvekili yerinde kalsaydı, güçlü bir muhalefet olsaydı, hani derler ya, kol kırılır, yen içinde kalır. Bu şekilde daha mı iyi olurdu CHP'liler açısından soruyorum. Tabii ki Türk siyaseti için de çok önemli bu. Ve şunu da sormak istiyorum. Olası genel başkanlığınızda nasıl bir ortaya duruş koyacaksınız? Yeni parti ile CHP arasındaki ilişkileri nasıl düzenlemeyi düşünüyorsunuz?
5: Şimdi öncelikle bir ilk sorunuza cevap vereyim. Elbette ki yeni partinin kurulmaması hem CHP açısından hem de Türk siyaseti açısından sosyal demokrat düşüncenin iktidara gelmesi açısından daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi bir adım geriye gidelim ve 38. kurultayda yaşananlardan sonra mutlak mutlan, yani 38. kurultayın yok hükmünde sayılacağı konuşulmaya başladığı anda neler olduğuna bir bakalım. Şimdi CHP Genel Başkanı adayı olmak için bir yola çıktım, doğru. Fakat bunun arka planı çok önemlidir. Hatırlar mısınız bilmem, ben bir önceki, yani 37. kurultayda genel başkan adayı olmuştum. 2020 yılında yapılan, 25-26 Temmuz 2020 yılında yapılan 37. kurultayda da ben genel başkan adayı olmuştum. Neden olmuştum? Çünkü o dönemde o kurultaydan 2 yıl önce, yani 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olmasını kabul etmişti. Daha sonra bu gerçekleşemedi ve Muharrem İnce adayımız oldu. Bu durumda ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kim olursa olsun Abdullah Gül gibi bir siyasi aktörün muhalefetin ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edilmesini içime sindiremedim ve karşısına aday olarak çıkmaya çalıştım. Başaramadım. Ondan sonra 38. kurultayda Sayın Özgür Özel Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkınca ben aday olmadım. Oh dedim, tamam, yani benim görevimi üstlenecek birisi çıktı ve ben aday olmadım. Özgür Bey kurultayı kazandı. Daha sonra Özgür Bey döneminde yapılan iki olağanüstü ve bir olağan, 39. olağan kurultayda da ben hiç aday olmadım. Çünkü ihtiyaç yoktu. Nasıl olsa genç bir genel başkanımız vardı ve partiyi yükseltmeye çalışacaktı. Bütün amacımız buydu. Sonra 38. kurultayımızla ilgili, yani şaibeli olduğu iddia edilen kurultayımızla ilgili iptal edileceği, yok hükmünde sayılacağı, yani mutlak butlan ile mağlur olacağı şayalar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar konuşulmaya başlandı. Ben bunu ciddiye aldım. Ve hemen Kemal Kılıçdaroğlu'na gittim, görüştüm. Dedim ki, bakın lütfen Özgür Özel'le birlikte el ele verin ve bu senaryoyu bozun. Hemen arkasından Özgür Özel'in yanına gittim. Bizzat görüştüm. Her ikisine de el ele vermeleri durumunda

0: kurgulanan bu siyasi senaryonun boşa düşeceğini anlatmaya çalıştım. Yani bakın, ben genel başkan olmak istemiyorum. Ne olur siz el ele verin. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel devam etsin diye önerilerde bulundum. Başaramadım. Sonrasında mutlak butlan çıktı. Kemal Bey'e ne olur bunu kabul etmeyin diye yazılar yazdım. Televizyonlarda söyledim. Kabul edilmemelidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti hükümetin baskısı altındaki bir yargı tarafından dizayn edilemez diye açıkça ifade ettim. Bu da olmadı. Hemen arkasında mutlak butlanı kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay yapması için ricalarda bulunduk. Ben iki ayrı gruba imza verdim bunun için. Eski milletvekilleri grubu ve 24. dönem milletvekili arkadaşlarımız imza topladılar. Ben her ikisine de imza verdim derhal olağanüstü kurultay yapılsın diye. Bu da olmadı. Bunun arkasından yeni bir parti kurulacağı iddiaları ortaya çıkınca hemen Özgür Bey'le görüşüp sakın böyle bir şey yapmayın ne olur diye yazılar yazdık. Gitmeyin başlığıyla bir köşe yazısı yazdım. Bütün bunların hepsi internette tabii ki bulunabilir. Ve partiyi korumaya çalıştım. Bu da olmadı. Yani gerçekten Kemal Bey sanki her şey kurgulanmış gibiydi. Ne yaptıysam olmadı. Böylece yeni bir parti kuruldu. İsmine Yeni Parti denildi ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde saygı duyulan birçok insan bu partiye geçti. Şimdi bu CHP'yi karpuz gibi ikiye böldü. 2 milyon küsur olan üye sayımız 1 milyona düştü. 1 milyon kişi istifa etti. İstifa edenlerin bir kısmı yeni partiye geçti. 700 bin civarında istifa eden üyemizin de herhangi bir partiye geçmediğini görmüş bulunuyoruz. Şimdi böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar sıkıntıya girdiği bir durumda elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanması gerekiyordu. Ben de 10 Eylül'de MYK'mız, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı olağan kurultayı başlatma kararı aldı. Aynı gün ben Kemal Bey'le görüştüm. Genel başkanlığa aday olduğumu kendisine ifade ettim. Ve kendisinin de bu süreçte gerçekten çok yorulduğunu ifade ettim. Ve kendisine yine etrafındaki birçok insanın Sayın Genel Başkanım ne olur aday olun, siz olmazsanız olmaz diyeceklerini ifade ettim. Bunu tahmin ettiğimi söyledim. Ve ben olsam bunları kabul etmem. Partiyi bir güvenli bir limana yanaştırma sözü verdiğini hatırlattım. Bu sözümü tutarım ve bundan sonrasını da artık partinin dinamiklerine bırakırım dedim. Bütün bunlar yaşandıktan sonra da bu konu ile ilgili 3 genel başkan yardımcımızla da görüştüm. Yani saygı duyduğum ve en azından benden duymaları gerektiğine inandığım arkadaşlarıma ifade ettim. Ertesi gün bir şekilde bunun basına sızdığını öğrendim. Bir gazeteci beni aradı ve bilgi istedi. Ben de ona bilgileri anlattım. Yani çünkü gizli bir şey yapmıyoruz. Onurlu bir şey yapıyoruz. Birinci sıraya ülkemizi, ikinci sıraya partimizi koyarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl toparlarız, nasıl ayağa kaldırırız kurgulamak istediğimizi de ifade ettik. Şimdi buraya kadar sorunuzun birinci kısmıydı. Esas önemli olan...
1: Tam burada bir araya girmek istiyorum Sayın Atıcı. İzlenimiz ne oldu? Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki kongrede aday olacak mı, olmayacak mı? Yani gerçekten tamam, net bilmiyorum. Bir açıklama yapmamıştır ama evet. Siz de bir izlenim elde etmişsinizdir. Size göre efendim aday olacak mı?
0: Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi Kemal Bey hakkında bir şey söyleyemem. Ancak Kemal Bey'in daha önce yaptığı açıklamalar var. Bir gazeteci bir televizyon programında canlı yayında kendisine aday olup olmayacağını sordu. Kemal Bey her zamanki gibi ben hayatımda hiç aday olmadım. Delege imzayı topluyor, getiriyor, önüme koyuyor. Ben de bunu nasıl reddederim diyordum dedi. Ama gazeteci çok akıllı bir refleks gösterdi ve dedi ki peki yine delege imza toplar ve sizi isterse buna hayır diyecek misiniz dedi. Bakın çok kritik ve zekice sorulan bir soruydu.

Kemal Bey nasıl hayır diyebilirim ki bağlamında bir cevap verdi. Buradan anlaşılıyor ki, yani siyasi okuma olarak söylüyorum, Kemal Bey yine bir imza toplamıştır.

0: genel başkan yardımcılarından bazıları ifade etti. Yani Kemal Bey böyle bir açıklama yapmayacak. Son anda genel başkan olup olmayacağına karar verecek. Çünkü böyle bir karar verirse CHP daha çok dağılır, toparlaması zor olur, yeni aday adayları çıkar gibi bir söylemde bulundular. Bu doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Ama sonuçta burada Kemal Bey'in aday olup olmamasına göre bir genel başkanlık adaylığı açıklaması yapılması olmaz. Bakın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımızdır ve Atatürk'ten bugüne kadar olan bütün genel başkanlarımıza gösterdiğimiz saygının aynısını kendisine de göstereceğiz. Göstermek zorundayız. Ha, bu Kemal Bey'in yanlış kararlar verdiği, vermediği anlamını taşımaz. Elbette ki Kemal Bey'in yaptığı çok büyük hatalar vardır. Vardır, açık söylüyorum. Yani Ekmelettin İhsanoğlu bir hatadır. Efendim Abdullah Gül'le anlaşmak bir hatadır. Dokunulmazların kaldırılması büyük bir hatadır. Zafer Partisi ile yapılan gizli protokol büyük bir hatadır vesaire vesaire. Bunlar yapılmış olabilir. Ama bunlar siyasi hatadır. Bakın, ihanet değildir. Bunlar siyasi hatadır ama bu kadar siyasi hata yapan bir liderinde artık yani yerine aday çıkması, partiyi daha iyi yöneteceğim iddialarının ortaya çıkması da son derece olağandır. O yüzden ben Kemal Bey'in aday olup olmayacağını bilmiyorum. Ancak kişisel olarak ben olsam aday olmazdım. Bakın, ben bunu televizyonlarda da söyledim. 38. kurultayda Sayın Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu 18 oyla geçtiğinde ben bir ulusal televizyon kanalında canlı yayındaydım. Saat 3'e kadar yayın yaptık ve ben oradan seslendim. İkinci tura ne olur girmeyin. Bakın, genç bir arkadaşımız sizi geçti. Bakın, bu CHP'nin kodlarında vardır. Bakın, nasıl ki Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasındaki mücadelede nezaket hiç elden bırakılmadan İsmet İnönü genel başkanlığı Bülent Ecevit'e bıraktıysa siz de Özgür Özel'e bırakabilirsiniz diye yorumlarda bulundum. Halen de böyle düşünüyorum. Keşke o zamandan ikinci tura katılmasaydım. Ama sonuçta kaybedildi. Tekrar mutlak butlanla yargı kararıyla gelindi. Bu aşamadan sonra ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partiyi yönetebileceğini düşündüğü bizim gibi adayların çıkması durumunda yeniden aday olmamasının partimiz için ve ülkemiz için iyi olacağını düşünüyorum. Peki neden gittim Kemal Bey'in yanına? Tamamen nezaket. Bakın, yani açıkça orada kendisine de ifade ettim. Yani ben buraya aday olmak için sizden izin almaya gelmedim. Sizden icazet istemeye gelmedim. Aman benim arkamda tutun, durun, elimi tutun, kaldırın, işte benim adayım Aytu Atıcı'dır filan demenizi asla istemem. Hiç kimseye bunu yapmayın. Herkese eşit mesafede olun. Sadece ben size nezaketen bilgi vermek için geldim. Bizim CHP kültürümüzde böyle icazet almak yoktur. Ama bizim kültürümüzde nezaket vardır. Siyasi nezaket vardır, ahde vefa vardır, Sayın Genel Başkan'a saygı vardır. Ben bu çerçevede sizi ziyaret ettim, sizi bilgilendiriyorum ve kısmet olur ben genel başkan olursam ekibimizle birlikte bütün genel başkanlarımıza duyduğumuz saygıyı size de gösteririz ve sizin daha fazla incinmenize razı olmayız. Daha fazla yorulmanıza razı olmayız. Çünkü sizin incinmeniz demek CHP'nin incinmesi demektir. Buna müsaade etmeyiz diye ifade ettim.
1: Evet efendim, yeni partiyle olan ilişkileri nasıl düzenleyeceksiniz? Tabii ki zor bir süreç. Özellikle yani hala yeni partinin içindeki olanlar da kendini Cumhuriyet Halk Partili olarak görüyor. Doğru. Tabii yıllar yılı değil mi? Bu partide siyaset yapınca nihayetinde böyle bir gönül bağı var. Şimdi evet. Bu ayrışmayı giderecek misiniz? Hangi yöntemleri kullanacaksınız? Nasıl bir işbirliği içerisinde olacaksınız? Buyurun efendim.
0: Tabii ki ben yeni parti için bir şey konuşamam. Ancak CHP Genel Başkanı olur isem önümdeki en acil sorundan başlayarak adım adım CHP'yi nasıl büyüteceğimizi de planladık. Şöyle ki az önce de bahsettiğim gibi CHP'den istifa edip herhangi bir partiye geçmeyen yaklaşık 700 bin kişi olduğunu tahmin ediyorum. bizim

birinci hedefimiz, ilk hedefimiz CHP'den istifa etmiş ancak herhangi bir partiye geçmemiş bu arkadaşlarımızı yeniden CHP'ye kazandırmaktır. Bunun için de güven vermemiz gerekir. İlk hedefimiz budur. İkinci hedefimiz ise Türkiye'de herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmeni ikna ederek CHP'ye kazandırmaktır. Bu da ikinci hedefimizdir. Bu iki hedef çok değerli ve görece daha kolay bir hedeftir. Yeni partiyle ilgili kendi iç işlerine elbette ki karışmam mümkün değildir. Ama benim gönlümden geçeni söylemem gerekirse, ben yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette bir birleşme içerisinde olması gerektiğini, o sürece girilmesi gerektiğini ifade edebilirim. Zaten ayrılmak gereksizdi bana göre. Tabii gidenlere de saygı duyarım. Elbette ki bildikleri vardır. Ama böyle bir birleşmenin Türkiye açısından iyi olacağını da ifade etmek isterim. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Genel seçimlerde, milletvekilliği seçimlerinde daha doğrusu, ben yeni partinin CHP ile birleşmeye çok sıcak bakacağını tahmin etmiyorum. Keşke sıcak bakılsa da birleşilse, ayrı konu. Birazdan birleşmek için de ne önerdiğimi de ifade edeceğim. Ama böyle bir siyasi okumaya sahip değilim. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmasa da fiili bir taban birleşmesi olabileceğini okuyabiliyorum. Ne demek istiyorum? Örneğin Recep Tayyip Erdoğan aday olursa ve ikinci tura kalırsa seçim, CHP adayı veya yeni parti adayından birisi de ikinci tura kalırsa, bu durumda tabanda bir fiili birleşme olur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olursam ve ikinci turda yeni partinin adayı ikinci tura kalırsa, CHP dışında yeni parti adayı kalırsa, ben CHP genel başkanı olarak o kişiye oy vereceğimi şimdiden ifade ediyorum. Açık söylüyorum, bakın. Burada hiç, yani en ufak bir tereddüt olmuyor. Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı ikinci tura kalır ise, o zaman ben o adaya oy veririm ve verilmesini de öneririm. Kimseyi zorla bu işe götüremem, ayrı konu. Ancak benzer bir düşünceyi de yeni partinin de uygulayacağını tahmin ederim. Yani ikinci tura Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kalır ise cumhurbaşkanlığında, bu durumda yeni partiyi seçmeninin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verme ihtimalini yüksek görürüm. Bunun adı fiili birleşmedir. Taban birleşmesidir. Bu daha sonra resmi bir birleşmeye doğru evrilebilir. Ama bu resmi birleşmenin mutlaka yerel seçimlerden, 2029'da yapılması planlanan yerel seçimlerden önce yapılması gerekir. Bakın, burası çok önemli Kemal Bey. Yerel seçimlerden önce şayet bir birleşme yapılmaz ise, biz elimizdeki belediyelerin çok büyük bir kısmını kaybederiz. Hem biz hem yeni parti. Aradan birçok insan, başka partilerden birçok insan aradan sıyrılarak belediyeleri alır. Örnek mi istiyorsunuz? İşte örnek olarak 94 seçimlerinde İstanbul'un kaybedilmesi gibi. Yani o dönemde İstanbul seçimleri yapıldığında sosyal demokrat seçmenler Demokratik Sol Parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde toparlanmışlardı. Üçe bölünmüşlerdi ve aradan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yani bu örneği yaşayan, bu büyük sıkıntıyı yaşayan bizler, eğer bundan ders almazsak, tarih çok iyi bir öğretmendir ve aynı dersi bize bir daha okutur. O yüzden yerel seçim öncesi bir birleşme yapmak lazım. Peki nasıl olacak birleşme? Bakın, ilk defa size yeni bir şey söylüyorum. Bugüne kadarki olan birleşmeler genellikle şu şekilde yapıldı partiler arasında. Sadece CHP, yeni parti ya da başkaları için söylemiyorum. Efendim, işte bizim oyumuz A ilçesinde fazladır. Orayı işte bize bırakın. Sizin oyunuz B ilçesindedir. Biz de orayı bırakalım. Yani siz orayı alın, biz burayı alalım. Siz şu ilde aday çıkarın, biz bu ilde. Yok efendim, işte İYİ Parti ile yaptığımız ittifaklarda İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı ya da bizim aday çıkarmadığımız. Ya da kent uzlaşısı çerçevesi.

içerisinde o dönemde HDP ile yaptığımız uzlaşılarda işte HDP'nin aday çıkarmaması Mersin Büyükşehir dahil olmak üzere. Bu gibi sahiplerle, bu gibi düşüncelerle birleşmeler yapılmıştı. Bunun doğru olmadığını ya da uzun süreli olmayacağını tarih bize gösterdi. Yakın tarih gösterdi. O nedenle bizim yeni partiyle ya da sosyal demokrat olduğunu düşünen diğer partilerle yapacağımız birleşme tüzük üzerinden olmalıdır. Türkiye'nin bugüne kadar hazırlamış olduğu sosyal demokrat tüzüklerden en iyisini yapacağıma emin olabilirsiniz. Yapacağımıza. Evet. Bakın. Yani sosyal demokrat tüzük hazırlayan birçok parti oldu. CHP oldu, Halkçı Parti oldu, SODEP oldu, SHP oldu, DSP oldu vesaire vesaire. Pek çok sosyal demokrat tüzük hazırlandı. Biz Türkiye'de en demokratik ve sosyal demokrasiye en yakışan tüzüğü hazırlamak zorundayız. Yani biz tüzükte birleşmek zorundayız. Tüzüğü eğer en demokratik şekilde ve ben sosyal demokratım diyen, hangi partiye mensup olursa olsun, ben sosyal demokratım diyen ve yaşama soldan bakıyorum diyen her kim varsa, ilçelerde yapacağımız çalışmalar ve danışma kurulları, daha sonra illerde yapacağımız danışma kurullarından süzülerek gelen ve üyenin oyuna sunacağımız tüzüğün kabul edilmesiyle derhal bizim genel başkanlığımızdan en kısa süre sonra bir tüzük kurultayı yapmak mecburiyetindeyiz. Bu tüzük evet. kurultayında herkesin, ben sosyal demokratım diyen herkesin kabul ettiği bu tüzüğü uygulamak üzere de derhal bir olağanüstü kurultay yapıp mahallelerden tekrar başlayıp yeni kurultay delegeleriyle yeni bir kurultay yaptığımızda bu durumda hiç kimsenin ben birleşmem demeye hakkı olmayacaktır. Çünkü istedikleri her şeyi bu ortak tüzüğe yansıtmış olacaklardır. Bunu başarabilirsek Kemal Bey, bu durumda biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni eski gücüne getiririz kısa sürede ve bunun da üzerine çıkarak iktidarını garantilemiş oluruz. Bu yeter mi? Yetmez. Bu söylediğim şey, yani tüzükte birleşme eğilimi sadece CHP'lileri ilgilendirir. Yani herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenin CHP birleşmiş mi, tüzüğünde ne yazıyor, ne yazmıyor pek de umrunda değildir aslında. Siyasetle ilgilenen insanları ilgilendirir bu anlattığım şeyler. Bu olmadan bir sonraki aşama olmaz. Nedir bir sonraki aşama? Bir sonraki aşama sokağın örgütlenmesidir. Yani sokakların öbek öbek örgütlenmesi çalışmasıdır. Ben parti okulunu yönettiğim zaman bunu yapmıştım. Şimdi aynı şekilde CHP'yi ayağa kaldırdıktan sonra ve CHP'nin gerçek sahibi olan üyeye teslim edildiğinden sonra derhal sokaklarda öbek çalışması yapıp herhangi bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmeni CHP'ye kazandırma çalışması yapar isek ancak o zaman iktidar oluruz. Bakın Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi tam 76 yıldır, bakın tam 76 yıldır tek başına bir gün bile iktidarı yoktur. Bundan eğer biz ders çıkaramıyorsak bize yazıklar olsun. 76 yıldır bir gün bile tek başına iktidarı yakalayamamış bir partiyiz. 103 yıllık deneyime sahibiz. Elimizde her şey var. O yüzden aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek akıllı insanların yapacağı iş değildir. Aynı delege oyunlarıyla, aynı iddialarla, benzer şekilde örgütlenmeyle partinin başına Aytu Atıcı da gelse bir işe yaramaz. Ahmet de gelse, Fatma da gelse bir işe yaramaz. O yüzden yepyeni düşüncelerle, size bu anlattığım düşüncelerle yiğitçe hiçbir şekilde korkmadan, koltuğumu kaybederim diye düşünmeden sadece ve de sadece partinin yararına yapılacak olan tüzük çalışmaları bizi ayağa kaldırır. Sonra bu tüzük çalışmaları çerçevesinde çalışmalar yapılır ve ülkenin hayrına bir iş yapılır. Bakın Kemal Bey, Aytu Atıcı'dan 1000 kat daha önemlidir.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bin kat önemli olan şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani biz laik, demokratik, sosyal hukuk devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni daima birinci sıraya koymak zorundayız. Bunun arkasına ben Aytu Atıcı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni koymak zorundayım. Ondan sonra kişiler gelir. Biz bunu yaparsak o zaman inandırıcı oluruz. Kendi partimizde demokrasiyi, parti içi demokrasiyi sağlarsak bütün Türkiye'de inandırıcı oluruz ve peşimize halk kitlelerini takabiliriz. Bunu başardık geçmişte. Yine yapabiliriz. Evet. O yüzden bu inançla ben genel başkan olmak istiyorum. Yapacaklarımı da ana hatlarıyla anlattım. Elbette ki Türkiye için yapacaklarımız da var. Bunun için de şimdiden daha önce kurduğumuz 14 çözüm masasını da hayata geçiriyoruz. 14 çözüm masası, yani çözüm odaklı düşünen milli eğitim masası, sağlık masası, tarım masası gibi 14 farklı masayı hayata geçirip bu masada çalışıp çalışan arkadaşlarımızı tespit edip Türkiye'nin sorunlarına da şimdiden, daha biz genel başkan bile olmadan çözüm bulmayı planladık. Daha önce bu çalışmayı ben başlatmıştım. Pek çok çözüm üretmiştik. Şimdi bu çalışmayı yeniden hayata geçiriyoruz. Yani özetle bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ni toparlamaya çalışacağız. Diğer yandan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut halini. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmek için yapacağımız türlü çalışmalarını size anlattım. Diğer yandan Türkiye'nin sorunlarına da çözüm bulmak üzere çözüm masalarını yeniden hayata geçiriyoruz. Şu anda evet. Cumhuriyet Halk Partisi bir kriz yaşıyor. Keşke yaşamasaydı. Ancak bizim görevimiz, yani Mersin'de Aytu Atıcı'yı ön seçimden çıkaran seçmenin beklentisi ya da Türkiye'de Aytu Atıcı'ya saygı duymuş insanların beklentisi yaşanan bu krizden bir fırsat çıkarmaktır. Bizden yaşanan bu krizden bir fırsat çıkarılması bekleniyor. Biz bu fırsatı çıkarmak zorundayız. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Madem ki yaşandı, buradan yeni bir fırsat çıkarmak da bizim görevimiz olmalıdır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Kolay gelsin diyoruz.
0: Kemal Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Mersin için önemli bir gurur vesilesi oldunuz. Bu bağlamda sizi tebrik ediyoruz. Milletvekilliği döneminde...
0: Bu da beni ayrıca gururlandırıyor, biliyor musunuz? Mersin'den bir genel başkan adayın çıkması. Mersin'in beni siyaseten yetiştiren Mersin. Bakın, yani Mersin beni siyaseten yetiştirdi. Ben siyaseten bir hiçken Mersin beni bağrına bastı, ön seçimden çıkararak parlamentoya gönderdi. Ben de Mersin'in adını eğer onurumla, haysiyetimle taşımaya devam edebilirsem ve Mersin'den yetişmiş bir siyasetçi genel başkan olur ise bu da benim Mersinlere olan borcumun ödenmesi için bir vesile olacaktır.
1: Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok İyi yayınlar diliyorum.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul

0: Bul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 0 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Alındı değerli seyirciler. Ve daha doğrusu 41 şirket hakkında, 41 şirketin yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 33 şüpheli isim gözaltına alınmış durumda. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan mekanlardaki arama işlemleri hala devam ediyor. Bu önemli. Şimdi devam edelim. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada da gelişmeler var. Bu da dikkat çekiyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz ifade verdi. Raci Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler ve başrol oyuncuları da ifade verdiler. Neden? Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği günden, Silivri cezaevinde hayatını kaybettiği günden 3 gün öncesinde Kurtlar Vadisi dizisinde geçen bir sahnede adı Kazım Kaşifoğlu olan ve yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nda önemli bir konumda olan ve yine cezaevine konulan bir kişinin cezaevinde zehirlenerek öldürüldüğü sahne yayımlanmış. Ve tabii bu sahnede yaşanılanlar birebir aynı Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün yaşanmış. Dolayısıyla bu bir mesaj mıydı? Kaşif Kozinoğlu'nun bu ölümüyle ilgili bu kadar tesadüf olur mu? Nasıl böyle ayrıntılı bilgiler edindiniz şeklinde bir bağlantı var mı cinayetle dizi senaristleri oyuncuları arasında? Bununla ilgili ifadeye çağrıldı dizinin senaristleri ve oyuncuları. Tabii Raci Şaşmaz baş senarist. Dizinin yönetmeni Osman Sınav'ın diziden ayrılış sürecini de anlatarak Osman Sınav senaryoya müdahale ve fikir verme taleplerini kabul etmiyordu. Ardından Osman Sınav tehditler aldığını, ailesinin ve çocuklarının hayati tehlikesinin olduğunu belirterek diziden ayrıldı ve bütün sorumluluğu bana devretti şeklinde ifade vermiş durumda. Osman Sınav da 2025 yılında hayatını kaybetti efendim. Tabii Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma da ayrıntılarıyla devam ediyor. Bununla birlikte tabii gündemde yer alan, pek öne çıkmayan ama yer alan diğer bir operasyon var ki bu da önemli. LGBTİ artı derneklerine yönelik de Türkiye genelinde İstanbul, İzmir gibi kentler başta olmak üzere operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında da gözaltılar var. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı dernek yöneticilerinin de yurt dışında olduğu belirlenmiş durumda. Ayrıca tabii LGBT baskın yapılan bu derneklerin de yurt dışında bazı odaklardan yüksek miktarlarda fon aldıkları, para aldıkları da yine raporlara girmiş durumda. Bu konudaki operasyonda ayrıntısıyla devam ediyor. Şimdi tabii hatırlanacağı üzere Girne açıklarında, Girne limanından ayrılıp da Mersin'e doğru yola çıkan bir feribot batmıştı. Feribotta şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bunu aktaralım. Yine bu üzücü olayın yaşandığı 31 Ağustos tarihlerinde Silivri açıklarında da iki Türk bayraklı gemi çarpışmıştı ve bu gemilerden Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. 10 kişilik mürettebatı kayıptı. Şimdi bugün bir gelişme yaşandı. Hala aranıyor bu 10 kişi ama bir kişinin cansız bedeni bulundu Silivri açıklarında. Ve bu cansız bedenin kayıp olan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Diğer kayıp kişileri de arama çalışmaları ayrıntılarıyla devam ediyor. Yine bir zam haberi var. Motorine değerli seyirciler, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 62 kuruşluk bir zam yapıldı ve bu zam tabii araç sahiplerini zorladı ve üzdü. Bununla birlikte, bu zamla birlikte bazı kentlerde toplu taşımaya şu anda zam getirilmesi söz konusu. Toplu taşıma işletmecilerinin de zam talepleri yoğunlaşmış durumda. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

Haber merkezinde birlikteliğimiz devam ediyor. Yedinci günün akşamı ilk kez resmi makamların sesi duyuldu. İçişleri Bakanı televizyonda açıklama yaptı. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk günlerde yaşanan eksiksizlikler telafi edilecektir.

0: Ama halk sokakta şunu fısıldıyordu. Biz telafi beklemiyoruz. Biz bugünü yaşıyoruz, yarın değil, şimdi. Evet, buradan başladım. Sarsıntı, zelzele, el ele, Semir Bolat. Konuğum yazar, gazeteci, televizyon programcısı. İki tane önemli kitabı var. İkisi de 6 Şubat depremiyle ilgili. Hoş geldin Semir.
1: Hoş bulduk.
0: Yani harika kitaplar. Yani tam da böyle bam teline basmışsınız. O ilk günü yaşanan. Bizler de burada yayında tabii ki oranın nabzını tutmaya çalıştık ama devlet nerede şeklinde bir isyan da vardı. Onu da ekranlara taşımıştık. İstersen öncelikle kitabın öyküsünü alalım. Yani siz 6 Şubat depremine, 7 Şubat depremine yakalanan bir isimsiniz. Buradan hemen derhal yola çıktınız değil mi? Oradaki evet. İnsanlara yardımcı olabilmek için. İlk indiğinizdeki izleniminiz ne oldu?
1: Kemal Bey, şöyle 6 Şubat günü ben Mersin'deydim ve çok sevdiğim bir arkadaşımla, Tayfun Tuna, gazeteci arkadaşımla Tanık gazetesinden çıktık ve her pazar olduğu gibi cumartesi pazar olduğu gibi ve çıkardık böyle haftalık değerlendirmeleri yapar, kritikleri değerlendirir ve pazar günü neler yapacağımızı kararlaştırırdık. Böyle bir beraberlikten sonra gece saat 1:30 gibi sanıyorum Tayfun'u eve bıraktım. Ben kendi evime geldiğimde sarsıntıyı Mersin'de hissettim. Ve neler oldu derken bütün vatandaşlarımız dışarıya çıktı. Herkes bahçede ve o zelzele, deprem olayını yaşadı. Ben de pazar günü zaten Hatay'a gitmeyi düşünüyordum. Tayfun da İzmir'e gidecekti kızını görmeye. Ben her şey hazır olduğu için o gün herkesle dışarı çıkınca ben de apartmandan ayrıldım. Arabayı çalıştırdım. Arabanın bağcığında da benim her zaman afetlerle ilgili bir çantam vardı. Hı hı. O çantam da hazırdı zaten. Adana'ya doğru hareket ettim. Ve Adana'da Missis'i geçtim. Ceyhan'a istasyona vardığımda trafik polisleri yolu kesiyorlar. Ve araçların ilerlemesini engelliyorlardı. Benzin istasyonunda biz depremin olduğunu Adana, Maraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep gibi yerlerde olayların yaşandığını hissettik ve kimseye izin vermediler. Sabaha doğru da ben İskenderun'a vardığımda sabah İskenderun limanının konteyner parkında yangın, konteynerler yanıyor. Her taraf simsiyah, dumanlar. Bir taraftan da karla karışık yağmur, buz gibi bir hava ve İskenderun'un girişinde devam etmemizi engelleyen yıkılmış apartmanlarla karşılaştım. İlk edindiğim izlenim buz gibi hava, karanlık bir bulut, sağanağı altında bir İskenderun ve yıkılmış evler, evet. Sessizlik.
0: Şimdi yani merak ettiğimiz en önemli konu, sağda AFAD'ı, askeri gördünüz mü?
1: Şöyle Kemal Bey, ilk gün biliyorsunuz 6 Şubat'ın gecesi saat 1:30-2'de 6 Şubat'ın gecesi ilk deprem oldu. İkinci deprem ise yine 6 Şubat'ta öğleden sonra oldu. Biz sabah, yani 6 Şubat'ın sabahında İskenderun'da hiçbir şey görmedik. İnsan da yoktu. Sadece yıkılmış apartmanlar, moloz,
0: ya enkazlar. Orada yardım çığlıkları duyuyor muydunuz? Yani
1: evet.
0: Yani demek ki evet. O anlarda insanlar hala yıkık binaların altında kurtarılmayı bekliyor.
1: Tabii ki. Ama evet. İlk depremde yıkılmış apartmanların altında insanların çığlığını duyduk. Ve apartmanların üstünde çok ama çok az, çaresiz ne yapacağını bilmeyen sadece o apartmanın sakinlerini gördük. Ne zaman? Birinci depremin sabahında bu oluyor. Biliyorsunuz bu depremin daha şokunu atlatmaya çalışırken herkes

0: ve Türkiye'de birçok şehirde ne olduğunu öğrenmeye, anlamaya çalışırken bu sefer öğleden sonra saat 1-2'ye doğru ikinci deprem oldu.
1: Evet.
0: İkinci depremin arkasından bu sefer ayakta böyle durmaya çalışan binalar da yıkıldı. Ve binaların...
1: Siz de tam da
0: evet,
1: oradaydınız.
0: Ona yakalandım ben.
1: Ona yakalandınız.
0: Oradaydım evet. Ben. Birincisinde 6 Şubat'ın gecesinde, yani 6 Şubat Şubat'ın gecesi, yani 5 Şubat'ın 6 Şubat'a bağlandığı 6 Şubat'ın gecesi ilk deprem oldu. Mersin'deydim. 6 Şubat'ın öğleden sonraki ikinci depreminde de İskenderun'daydım. Evet. Ve İskenderun'da hiç kimse yoktu. Sadece Molas ve Enkaz'ın göçüklerin altında yaşayan ve oradan kurtulamayan vatandaşlarımız, dışarıda bir şekilde depremden kurtulan ve ailelerinin durumunu öğrenmeye çalışan vatandaşlarımız ve zaten herkes depremde ne olduğunu atlatmaya çalışırken de orada çaresiz bizler ve bizim gibi insanların merak ettiği acaba yardım ne zaman gelecek, insanlar ne zaman buraya gelecek, duyduğumuz seslere nasıl yardımcı olacağız diye figaran, çığlık ve yardım istekleri vardı.
1: Şimdi akıllara tabii ki hani güncel bir konu ama yani o günlerde yaşanan Ahbap Derneği.
0: Evet.
1: Yani Ahbap Derneği'nin işte devlet oradaki devletin müdahalesini manipüle ettiği şeklinde bugün mesela değil mi? Mahkemelerde konuşuluyor. Yani işte o deprem acısını bir şekilde kullanarak yardımlar topladığı Haluk Levent'i tanırız tabii ki sanatçı kişiliğiyle biliriz. Şu anda cezaevinde. Evet yani dosyayla ilgili tabii ki ayrıntılara giremeyeceğiz ama ya orada Ahbap Derneği'nin rolü neydi? Onları görebildiniz mi? Yani gerçekten orada işte enkaz altında kalan vatandaşlara veyahut da depremden sağ kurtulanlara, yaralılara yardım etme noktasında yani AFAD mı, Ahbap Derneği mi böyle bir ikisini bir araya getirdiğimiz zaman sizin oradaki gözlemleriniz ne oldu?
0: Kemal Bey, biz gerçekleri görmen ve gerçekleri anlatmak zorundayız. Biz hiçbir şeyin etkisi altında kalmadan gazeteciler, yazarlar, sanatçılar kesinlikle neyi gördüyse onu anlatmak ve onu dile getirmekle yükümlüyüz. Bir kere depremin ilk gününde biz herhangi bir derneği, herhangi bir kurumu, herhangi bir aileyi,
1: evet, yani
0: herhangi
1: bir hükümeti ne
0: görmeye ne de evet. onlarla ilgili bir fikir yürütmeyle ilgileniyorduk. Biz sadece orada bir deprem var. Bu depremde herkes, zengini de, fakiri de, köylüsü de, çocuğu da, yaşlısı da göçük altında ve depremin, afetin ayrım yapmadığını bilerek biz evet. orada bu insanların kurtarılması için kim neler yapmalı ve yapması gereken herkesin mutlaka silkinerek o olay yerinde olmasını temenni evet. etmekten başka bir şey düşünemezdik. Şimdi, orada biz ne Ahbap'ı gördük, ne AFAD'ı düşündük, ne evet, devletin tamam. ilgi ve ilgisizliğini düşündük.
1: Cevabı
0: sadece
1: abi.
0: O çığlıkları duyuyorduk evet. ve o çığlıkların
1: Normal.
0: Göçük altından kurtarılması Normal. Nasıl sağlanır onu düşünüyorduk.
1: Evet, şimdi ya bunları niye deşiyoruz? Bunları tekrar tekrar niye anlatıyoruz? Yani deprem gerçeğini artık herkesin kabullenmesi lazım. Depremin ne zaman, nerede, kimi vuracağı belli değil.
0: Tabii.
1: Depremle ilgili önlemlerin mutlaka alınması lazım. İşte Hatay, işte Malatya, işte Adıyaman, Maraş, Pazarcık yani yerle bir oldu. Şimdi bugün bakıyoruz bizim bina stoklarımıza. Ya %90'ı inanın 6-7 şiddetinde bir depreme dayanma olasılığı yok. Ya şurada Mersin'den, Adana'dan bir örnekleme yaparsak hala kentsel dönüşüm bekleyen o kadar mahalle var ki, o kadar ev var ki. Yani aslında insanlar şu anda bilmeden tabutlarının içinde yaşıyorlar. İstanbul örneğinde, siz de İstanbul'dasınız. Ya 6 Şubat depremi unutuldu. Gerçekten unutuldu. 50 bin kişi resmi rakamlara göre inandırıcı değil. İnandırıcı değil. Yani orada yüz binlerce insan, çünkü

0: öyle büyük bir depremde ancak o kadar büyük zayiat verilir. Ya unutuldu. Şimdi unutulmaması için sorumlu gazetecilik örneğini ortaya defalarca koyuyoruz. Unutmayın kardeşim. Unutursanız tekrar bu acılar yaşanır. İşte yazar Semir Bolat ve bunu unutturmamak için iki tane kitap üretti sayın izleyiciler. Çok önemli. Bu çok önemli. Yani biz Sayın Bolat'ın yazarlığıyla ilgili daha önce kitapları da var. Bir ekonomik kaygı beklemeksizin bir çıkar menfaat yazarlıktan kitap yazayım, satayım, para kazanayım beklentisi olmadan sadece bir gazeteci yazar olarak sorumluluğunu yerine getirmek açısından önemli işler yaptığını görüyoruz. Şimdi bu iki örnek bana göre çok önemli. Çok önemli. Üstü kapatılan, üstü kapatılmaya çalışılan, unutturulan çok vahim asırlık bu 100 yılın felaketi. Yani belki de 500 yılın felaketi.
1: Ülkemiz için öyle.
0: Evet, bölge için öyle. Şimdi kitapları biraz konuşmak istiyorum. Ben şöyle okudum. Çok da böyle yani sayınca kapakta zaten yani kitabın ana teması sadece işlenmiş. Yani şuraya bakıyorsun yıkık binalar, kravatlı efendime söyleyeyim bürokratlar ya da siyasiler ve halk ekmek peşinde ve zelzele. Evet. Yani deprem, zelzele biliyorsunuz. Eş anlamlı kelimeler. Şimdi biraz bunu bahsedelim efendim. Sarsıntı yani neden yani? Şimdi böyle insanlar biraz daha böyle hani fantastik, biraz da böyle aşık meşk hikayeleri falan. Niye böyle bir kitap çalışması yaptınız? Yani nereden geldi aklınıza? Tabii. Amacınız neydi?
1: Kemal Bey, siz çok iyi izah etmeye çalıştınız. Ülkemiz bir deprem bölgesi ve bazı fay hatlarının üzerinde yine halen oturmakta olan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bir ülke. Bu ülkede sadece depremlerde ve depremlerden sonra ağlayarak, sızlayarak tedbirlerin alınması ve hatırlatılması yeterli değil. Bizim ülkemizde depremi önlemek mümkün. Bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de depremi önlemek mümkün. Ama bunun önceden alınan tedbirlerle ve fay hatları üzerinde mevcut olan sorunları görerek devletin, milletin, yerel belediyelerin, halkın ve teknoloji anlamda bilim insanların bir araya gelerek yapacağı çalışmalarla Şili'de olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi ve Güney Kore'de, Çin'de olduğu gibi, birçok yerde olduğu gibi biz bunu engelleyebiliriz.
0: Evet. Fakat ben geçen bir haber sundum. Japonya'da 7.6 şiddetinde deprem.
1: Tabii.
0: Ya ölü sayısı yok.
1: Yok, evet maalesef.
0: Ya araştırdım. Herhalde biri kendini atmış mı? 3-5 kişi öyle bir can kaybı var. Ya 7.6, evet. 7.8.
1: Haklısınız.
0: Yani işte, inanılır gibi değil. Evet.
1: Ya maalesef yani, derken bizim ülkemizin durumunu mukayese ettiğimizde maalesef Japonya gibi değiliz.
0: Değiliz
1: maalesef
0: yani.
1: Şili'de mesela, o da deprem bölgesi, orada da mesela bizden çok daha geri kalmış bir ülke ama tedbirlerini aldığı için orada da can kaybı olmuyor. Bizim ülkemizde bunlar önlenebilir. Neden bunları ben ele almak ve unutturmak istemiyorum? Kemal Bey, büyüklerin bir kabahati veya küçüklerin bir kabahati konusunda bir mukayese yapamayız. Büyükler ne yaşadıklarından sorumludur. Ama küçüklerin, gelecek insanların kendi yaşadıklarından habersiz bize emanet ettikleri ve bizim büyütmek zorunda kaldığımız çocuklarımız, anne babaların bize emanet ettikleri bu gelecek nesil için onlara uygun bir gelecek. Daha oturduğu evin bile güvenliğini sağlayamazsak, yaşadığı şehrin bile güvenliğini sağlayamazsak, her depremde çocuklarımızı kaybedersek, çünkü en çaresiz olan onlar, hiçbir şeyin farkında olmadan yaşayanlar onlar ve depremde en çok kaybettiğimiz evlatlarımız. Şimdi illaki bir depremin mi olması lazım? 2023'te en son yaşanılan deprem Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, işte Malatya gibi yerler.
0: 11 il etkilendi.
1: Evet. Ama o etkileri bitti mi sizce? Halen inşaatları devam ediyor. Halen yaralılar var. Halen evine yerleşemeyen göçmen olarak başka şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız var.
0: Büyük yaşadığı travmalar yaşandı.
1: Yaşadığı travmalar var. Annesi

0: Sizin çocuğunu kaybeden insanlar var. Bunların acıları hiçbir zaman dinmeyecek. Tekrar mı bu acılar yaşanmalı? Evet. Onun için bizim her zaman depremi daha önce oldu bittiye getirmeden bunları hatırlatarak, her an bir felaket felaket tellallığı yaparak değil, hatırlatarak, yöneticilere hatırlatarak, İstanbul'da ne yaptınız, Kocaeli'nde ne yaptınız, Yalova'da ne yaptınız, İzmir'de veya Düzce'de ne yaptınız, Sakarya'da ne yaptınız, Mersin'de ne yapıyorsunuz? Yani bunları hatırlatmak zorundayız. Evet. Kendi adımıza değil, gelecek. Çünkü sadece canlar gitmiyor. Canların geleceği olan eğitim göreceği okullar, işçilerin çalışacağı fabrikalar, teknolojiyle elde edilmiş işte nükleer enerji tesisleri diye tesislerimiz var. Onlar enerji üretecek. Evet. Ya onlar da zarar görürse. Yani bütün bunlardan dolayı gündemde tutmamız şart diye düşünüyorum ben.
1: Evet sayın izler, Marmara depremini unuttuk. Büyük acılar yaşandı, dramlar yaşandı. Büyük yıkımlar meydana geldi. Yalova'sından Kocaeli'ne kadar. İstanbul hala büyük bir depremin tehdidi altında. Yani ortaya konan öngörüler ürkütücü. Neden unuttuk Marmara depremini? Unutturuldu. Sorumlu insanlar, eli kalem tutanlar, televizyoncular, değil mi? Film yapımcıları, yönetmenler, senaristler unutturdu. Unutturuldu. Ne oldu? 6 Şubat depremiyle karşı karşıya kaldık. Erzincan depremi unutturuldu. Değil mi?
0: Tabii. İzmir depremi.
1: Bartın unutturuldu.
0: İzmir, Elazığ.
1: Marmara. Şimdi artık sizi kutluyorum. Yani bu bir, yani belki bir nihayetinde mum yakmak diyelim buna. Değil mi? Karanlığa bir mum
0: tabii
1: yakmak. Ama bu tip çalışmalar çoğaldıkça zannedersem gündem konusu. Şimdi gündem konusu deyince de siz de bir gazeteci olarak zaten takip ediyorsunuz. Belediyelere yapılan operasyonlar, işte siyasi partilerde kongre süreçleri, efendime söyleyeyim zaman zaman işte sanatçılara vesairelere işte uyuşturucu operasyonları gibi şeyler. Ya asıl gündem konusu bu. Deprem geliyor.
0: Evet.
1: Yani geldikten sonra eyvah diyecek herkes. Eyvah, gerçek gündem bu. Maliyetli bir iş. Seferberlik gerekiyor. Şimdi CHP'li belediyeler haklı olarak biz kentsel dönüşümü tek başımıza yapamayız diyorlar. Değil mi? İktidar lazım.
0: Tabii.
1: İktidar da
0: tek bir kurumun yapabileceği
1: yani
0: bir şey değil.
1: Soğuk bakıyor işbirliğine CHP'li belediyelere ya da farklı belediyelere. Ama olan şimdi vatandaşı oluyor. Yani can güvenliği tehlikede. Buradan ifade edelim bir kez daha. Bir an önce tamam Murat Kurum, yani Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı bir şekilde bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Önemli mesajlar da veriyor. Ama yanıp sönen böyle bir şey. Hiç gündem gel. Ya bu halkın da içine gireceği, halkı da bunu bilinçlendirerek, yani bu kentsel dönüşümü mutlaka meydana getirmek gerekiyor. Şimdi ikinci kitap da karartı, bu toprağın felaketi, aynı yine farklı tabii öyküler içeriyor. Bununla
0: şöyle,
1: ilgili de biraz
0: şöyle, tabii,
1: değerlendirme alayım.
0: Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çağımızda okur kitlesi farklı. Dijital ve internet dünyası gençlerimizin ilgi alanlarını ve okuma kabiliyetlerini farklı alanlara çekti. Daha çok bilim kurgu, fantastik, mitolojik anlamda konularla daha çok ilgilenmeye başladılar. Yani bir Avatar gibi, bir Harry Potter gibi, Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi aslında gerçekleri de ele alan, gençlerin ufuklarını da genişleten ama ilgi alanlarına da hitap eden bir yazım ve edebi tür. Şimdi Karartı'da ben biliyorsunuz bütün mitolojide yer alan tanrıların ana yurdu aslında Olimpos Dağı'ndaki Atina, neyse Kaz Dağları Anadolu için öyle ve Homeros da bizim vatandaşımız. Dünyada ilk defa çok tanrılı sistemlerde olan Helen uygarlığından, Yunan uygarlığından

0: da çıkarak Zeus'un, Hera'nın, Afrodit'in, Eros'un, yani iyilik tanrıları ve kötülük tanrılarının ana yurdu aslında Anadolu'dur. Ayrıca onlardan önce de Etiler zamanında, Hititler zamanında, Sümerler zamanında, Kibele dediğimiz tanrıların ana yurdu da Anadolu'dur. Ve Avatar olsun, Yüzüklerin Efendisi olsun, İlyada ve Odisi'de anlatılan bütün tanrılar, iyi tanrılar ve kötü tanrılar, yani tek tanrılı dönemden önceki bütün yazınların ana yurdu Anadolu, ama biz bunlardan yararlanamadık. Bir Truva filmi çekiliyor aslında Çanakkale'de, şu anki Truva ilçemizde geçen bir olayı anlatıyor. Bir Homeros'un Odisesi anlatılıyor. Karadeniz'den başlayan, yine Marmara bölgesinde olan gerçekleri anlatıyor. Yani çok tanrılı sistemlerde bilim kurgunun malzemesi olan ve bilim kurgunun konularını ve ana yurdunu işleyen yerler burası. Biz de gençlerimizin bu konudaki ilgilerini gördüğümüzde bir Herkül'ün, bir Masist'in, bir Eros'un, bir Zeus'un anlatım tarzlarıyla yola çıkan Yüzüklerin Efendisi, Avatar, İlyada ve Odise gibi şeyleri gençlerimizin daha rahat okuyabileceği, son deprem felaketinde ihmal eden kötü niyetli müteahhitlerden tutun, onunla ilgilenmeyen insanlar, bir de bir şekilde fedakarlık yaparak madencilerimizin, gönüllü doktorlarımızın, hemşirelerimizin, halkımızın 20 Şubat'ta sahaya battaniye atarak, oyuncak atarak felaket yeri olan depremlere ulaştırılsın diye halkımızın maçlarda, düğünlerde, derneklerde topladıkları her şeyi deprem bölgesine anlatmaları, iyi tanrılar, kötü tanrılar, işbirlikçiler, ihmalkarlar ve çocuklarımızla ilgili karartığı da evet, fantastik bir romanla ele almaya çalıştım.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
2: Hem bu duyarlılığınız için hem de stüdyo konuğumuz oldunuz. Kesinlikle okunması gereken iki kitap, yani edebi yönden de ben şöyle bir göz attım ama baştan sona kadar da okuyacağım. Önemli bir, yani format bağlamında da çok farklılığı var. Zaten kaçıncı kitap oldu?
0: Şimdi 15 kitabım var.
2: 15 kitap. Evet. Yani bu üst üste koyarak kendini geliştiren bir yazarın son eserleri olarak bunları değerlendiriyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Kolay gelsin kaleminize.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun Kemal Bey. Beni evet, konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Size de iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun.
0: Ülkemizin sorunlarına ve bölgemizin sorunlarına sürekli ışık tutuyorsunuz. Parmak basıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim.
2: Evet, sayın izler, şimdi biraz Büşra Değerli hava durumuna bakalım. Sonra buradayım.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne kısmen güneşli başladık. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise muhtemel sağanak bekleniliyor. Yarına baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ama dikkat diyelim ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da çoğunlukla hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise düşüyor. 19 oluyor. Yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta güneşli parçalı bulutlu arası olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Bozcaada'dayız. Çoğunlukla hava güneşli, 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün olacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Mut'tayız. Mut'ta güneşli parçalı bulutlu arası olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün olacak ve 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerdeyiz. Günlerde yer yer bulutlu, sonra da güneşli olacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de gece bakıyoruz. Gece açık geçecek. Yarın da çoğunlukla güneşli olacak ve 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz. Yer yer sağanak yağışlar olacak. Bugün 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli olacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Erdemli'deyiz. Kısmen bugün hava güneşli, 32 dereceyi gösteriyor. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta hava kısmen güneşli, ardından bulutlu olacak. Sonra da güneş açacak. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise muhtemel sağanak yağış olacak. Yarın ise gök gürültülü sağanak yağış, ardından güneş açacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın da bölgenin bazı kesimlerinde yağışlar olacak, ardından güneş açacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Yarın 10.30'da yine haber merkezinde buluşmak dileğiyle esen kalın.
1: Kemal İstek'le haber merkezi sona erdi.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: sizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 5

0: 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
4: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
3: Konuşmasında ahilik kültürünün emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
4: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
3: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşmaları programında gençlerle bir araya geldi. Mekke anlaşmasında güzel gelişmelerin yaşandığına değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye'de hedefin bölgenin tamamında huzurlu bir ortam oluşturmak olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından Sokaklar Güvende operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Sokaklar Güvende operasyonlarında 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1613 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla Selahattin Yılmaz'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. 19 sanığın yargılandığı davada 6 sanık tahliye edilirken duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. Şaşmaz, dizideki Kaşifoğlu karakterinin kurgu olduğunu ve gerçek hayatla bağlantısı bulunmadığını söyledi. Gülistan doku soruşturmasında yürütülen 6. dalga operasyonda 2 emniyet mensubu gözaltına alındı. 11 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda olay döneminde Tunceli'de görev yapan ve hala Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli 2 polis hakkında işlem yapıldı. Kilolarca altının takıldığı düğünle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz Tançalan da tutuklandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Tançalan cezaevine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplu taşıma seferlerinde kış tarifesine geçildiğini söyleyen Seçer, vatandaşların sefer saatlerini Teksin mobil uygulamasıyla belediyenin ulaşım internet sitesinden takip edebileceğini belirtti. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, yeni eğitim yılı nedeniyle partisinin hazırladığı ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Ömür, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek CHP'nin hedefinin kamusal ve bilimsel eğitimi güçlendirmek olduğunu belirtti. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonominin geleceğinde meslek sahibi ve nitelikli gençlerin önemli rol üstleneceğini belirterek mesleki eğitimin önemini vurguladı. Çakır, teknolojik gelişmelerin ekonomiyi dönüştürdüğünü ve yetişmiş insan kaynağının büyük önem taşıdığını ifade etti. Veli Der Mersin Temsilciliği yeni eğitim döneminin başlamasıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan İlhan Topaloğlu, ekonomik sıkıntıların velilerin eğitim giderlerini artırdığını belirterek laik, bilimsel, kamusal ve eşit eğitim talebinde bulundu. Mersin'de yeni partiyle iki iş yerine silahlı saldırı düzenlediği ve yeni nesil suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. Kimsa ÇBK Mersin yeni sezon öncesi Ankara'da düzenlenecek, Orman Kap'ta mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 16-20 Eylül'de OGM Orman Spor, Beşiktaş ve Emlak Konut'la hazırlık maçları oynayacak. Mersin ekibi ardından ligde BOTAŞ Spor'la karşılaşırken 7 Ekim'de FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus

0: ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Takvimler 15 Eylül 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, güvenlikten asayişe ve yerel gelişmelere kadar birçok önemli başlık ön plana çıkıyor. Ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlik ve terörsüz Türkiye mesajı gelirken Adalet Bakanı Akın Gürek hukuk ve ekonomi ilişkisine dikkat çekti. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan ihracat vurgusu geldi. Yurt genelinde güvenlik operasyonları sürerken Mersin'de silahlı saldırılara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Tarsus'ta ise sulama alanına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt'un hayatını kaybetmesi kentte üzüntü yarattı. Dünya gündeminde ise Rusya-Ukrayna savaşı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarındaki gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları ön plana çıkıyor. İşte Türkiye ve dünya gündemiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki önemine dikkat çeken Erdoğan güçlü bir gençlik inşa ettiklerini de altını çizdi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin, öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemiyle mümkün olduğunu söyledi.
1: İş dünyasının dünyanın dört bir yanında daha güçlü, daha görünür ve daha etkin olmasında D2'nin ortaya koyduğu bu gayretin ve iradenin önemi oldukça büyüktür. Çünkü artık ülkelerin gücü yalnızca siyasi veya askeri kapasiteleriyle değil, üretim güçleriyle, ticaret hacimleriyle ve dünyada kurdukları ekonomik bağlarla da ölçülmektedir. Devletimizin açtığı her yeni kapının ticaretle, yatırımla ve üretimle kalıcı hale gelmesini sağlayan en önemli güçlerden biri de sizlersiniz. Şunu hepiniz fark etmişsiniz ki artık savaşların asli sebeplerden birinin ticari avantaj sağlamak olduğu bariz bir gerçek haline gelmiştir. Günümüzde mücadele yalnızca cephede değil, ticarette, enerjide, teknolojide, üretimde ve finans sistemlerinde de verilmektedir. Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesi zaman içerisinde siyasi karar alma iradesinin de zayıflaması anlamına gelecektir. İşte bu nedenle ekonomik bağımsızlığı milli bağımsızlığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye bölgesinin tüm jeopolitik avantajlarını kullanarak çevresindeki savaş ve gerginliklerden ortaya koyduğu müzakereci, barışçıl ve yapıcı tutumu aynı zamanda ticari kazanımları da tahkim edebilmelidir. Bu konuda bizler de, sizler de, DİK üyeleri de oldukça önemli sorumluluklar düşmektedir. Siz üretirken, yatırım yaparken ve yeni pazarlar açılırken devletimizin bütün kurumlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi isterim. Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir. Ekonomimizi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgüt yapılanmalarıyla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomik düzeninin güvenliği, hukuk devletinin asli sorumluluklarını

0: ardından biridir. Çünkü yatırım ortamının güvenliği yalnızca mevzuatın sağlamlığıyla değil, ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıların etkisiz hale getirilmesiyle ancak mümkündür. Adalet Bakanlığı olarak yasal düzenlemeleri eksiksiz ve daha işlevli hale getirmek, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlayan yasal çerçeveler oluşturmak, çağın gerçeklerine uygun mevzuat hayata geçirmek, uluslararası tahkim mekanizmalarının etkin işlemesini destekleyecek hukuk diplomasisi kanallarını geliştirmek bizim temel görevlerimizden birisidir. Bu konuda önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Ticaret mahkemelerinin ihtisas alanlarını geliştirip yapısal güçlerini artırmak, hızlı ve adil yargısal süreçler yürütmek, yatırım ve istihdamı destekleyen hukuk devleti ilkelerini sonuna kadar takip etmek de bu anlayışın devamıdır. Bunu çok iyi biliyor ve bu yönde azimle çalışıyoruz. İstişareyi daha güçlü bir hukuk ve yatırım ortamının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyoruz.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de katıldığı 60. yıl sanayi gecesi programında ihracatın Türkiye ekonomisi için öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Bolat, yatırım, üretim ve istihdamın ihracatla güçlendiğini belirterek, Türk sanayi üretiminin 2019'a göre 130 birime ulaştığını söyledi.
2: Bu yıl 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını inşallah hedefledik ve buna ulaşacağız. Sizlerin sayesinde ve ihracatlarıyla. Bu yıl Nisan'dan itibaren ihracatta gaza bastık ve ihracatçılarımızın büyük çabaları ve bizlerin hükümet olarak politikalarımız ve tedbirlerimizle, desteklerimizle Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos aylık rekorlar kırdık. Eylül'de de inşallah aylık rekor kıracağız. İlk 15 gün iyi gidiyoruz. Yıl sonuna kadar da 282 milyar dolar hedefi birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız. Bunları söylüyorum ama şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. 2019'da Covid'den hemen önce Türk sanayi 100 birimken şu anda Türk sanayi 130 birime ulaştı. Avrupa'daki belli başlı büyük ülkeler 2019'da 100 birim sanayi üretimi varken 95-98 birim arasında 2025 yılı itibariyle çaba sarf ediyorlar. İhracat sadece bir kelime değil. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, döviz geliri ve vergi demek. Onun için her ne surette olursa olsun kırmızı çizgimiz ihracat diyoruz. İhracata geldiğimizde bizim bu yıl 45 milyar lira DİFİF, yani bakanlığımızın destekleme fiyat istikrar fon desteklerinden siz ihracatçılara desteklerimiz var. Önümüzdeki yılda inşallah bütçemiz artacak. Yine bu uygulamalara devam edeceğiz. Bizim toplam bütçemizin %60'ını ihracat destekleri olarak sizlerle paylaşıyoruz. Yine Merkez Bankamızın ihracat reskont kredileri var. Maliyeti %23.95. Günlük limiti 5 milyar liraya çıkarttık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamıza teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimizde 300 milyon liraydı günlük limit. Arkadaşlarla beraber çalışarak bunları arttırıyoruz. Mustafa Elitaş Genel Başkan Vekilime hasreten teşekkürler ediyorum. Gerçekten hem bu bakanlıkta geçmişte başarılı çalışmalar yaptı. Ekonomide duayen ve reel sektörün nabzını çok iyi biliyor. Biz ikili bazda ve ekonomi koordinasyon kurulunda birlikte çalışıyoruz. Sektörleri birlikte ele alıyoruz. Onların bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Ve bizden önce görev almış büyüklerimizin tavsiyeleri, önerileri de bizler için gerçekten yol gösterici ve kıymetli. Huzurlarınızda kıymetli Genel Başkan Vekilim, Kadim Bakanımıza ve Türkiye odaları.

0: ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na yakın, uyumlu ve koordineli çalışmaları için hasreten teşekkürler ediyorum ve kendilerini alkışlıyorum.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
3: Çanta kullanımı olabilir. Sırt destekli, omuz destekli sırt çantaları uygun olacaktır. Ama tabii ki de mümkün olduğu kadar ağır taşımamak gerekiyor sırtta. Sırt çantasıyla. Sporu mutlaka hani her gün için söylüyorum. Yani düzenli spor yapanlar için de düzensiz spor yapanlar için de bu önemli bir şey. Mutlaka çok iyi ısınıp sonrasında da çok iyi gevşeyerek yapmak gerekiyor. Eğer bunlara dikkat etmezsek, uzun süre spora ara verip sonra birdenbire yoğun spora tekrar başlarsak özellikle kas yaralanmalarını, kas yırtıklarını, bağ yaralanmalarını artırabiliriz. Çok iyi ısınıp önce aerobik egzersizler, yani yürüyüş gibi, bisiklet gibi egzersizlerle kendimizi ısıttıktan sonra ağırlık çalışacaksak özellikle ağırlık çalışalım. Yoksa bu tarz kas yaralanmaları, kas yırtıkları, bağ yaralanmalarını artırırız. Saat kurup mutlaka uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız saat kurup böyle küçük hareketler bile olsa işte boyun hareketleri ön arkaya, ofisin içinde birazcık yürüme gibi. Yani

0: Bütün vücudumuzun kan dolaşımını artıracak hareketler yapmak. 2 dakika için işte kollarımızı yukarı aşağı kaldırmak, boynumuzu öne arkaya ittirmek. Ondan sonra işte otur kalk egzersizi mesela. Bütün kas gruplarını hızlıca çalıştırabilecek bir egzersizimizdir. Yani ne yaparsak yapalım ama mutlaka hani çok uzun aynı pozisyonda kalmamaya dikkat ederek yapalım.
1: Mersin Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı iyileştirmek amacıyla yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
2: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve elverişli hale getirmek amacıyla yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çöplü ve yaramış mahallelerinde ekipler yol güzergahlarında bakım, reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirdi. Çöplü Mahallesi'nde 5 kamyon bypass malzemeyle 150 metrelik yolun bakımı yapılırken 1500 metrelik güzergah düzenlendi. Yaramış Mahallesi'nde ise 35 kamyon bypass malzeme kullanılarak 1400 metrelik yol bakımdan geçirildi. Ayrıca 22.500 metrelik güzergah üzerinde reglaj ve tesviye çalışması yapıldı. Belediye kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tarladan markete uzanan gıda fiyat zinciri mercek altına alındı. Bazı tedarikçilerin ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek fiyatları manipüle etti ve haksız kazanç sağladı, öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken İstanbul merkezli 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı aramalar başlatıldı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tarladan markete fiyat zinciri mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan verilerle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar incelendi. Yaklaşık 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. İncelemelerde bazı büyük tedarikçilerin ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri ve sahte müstahsil makbuzlarıyla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları öne sürüldü. Bu yöntemlerle fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Fiyatları etkileme, vergi mevzuatına muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonda 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.
1: İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.
2: İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada MLKP, TKP, ML, TİKKO, DSİH, Kaldıraç ve MKP ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 25, aralarında Mersin'in de bulunduğu 11 ilde ise 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
1: Mersin'de bir siyasi parti ofisiyle 2 iş yerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
2: Mersin'de bir siyasi parti ofisiyle 2 iş yerini kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri 4, 5 ve 7 Eylül tarihlerinde Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 3 ayrı silahlı saldırının şüphelilerini belirledi. Düzenlenen operasyonda ŞE, ED, MC ve AB yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Saldırılardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletle iş yeri önüne gelen iki şüpheliden birinin tabancayla ard arda ateş ettiği görüldü. Görüntülerde tutukluk yapan silahın yeniden doldurulduktan sonra ateş edilmeye devam edildiği anlar da yer aldı.
1: Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki BY'ye isabet etti. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken olayla ilgili gözaltına alınan abisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti. Eski Misis mahallesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan mermi BY'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çocuğun ağabeyi FY'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen F.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Bir üzücü haber de Tarsus'tan geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt boğularak hayatını kaybetti.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt boğularak hayatını kaybetti.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
1: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Konuşmasında ahilik kültürünün emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
1: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: tıkla, ister uğra.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken Mersin'de 5 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında denizden çıkarılan ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen cansız bedenin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kimlik Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeyle kesinleşti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Aylık ortalama 456 bin lira gelirle noterlik ilk sırada olurken pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği ise 348 bin lirayla listenin en üst sıralarında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon 308 milyar liraya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon raporunda Amerika-İsrail-İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığı belirtildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin 34 milyar dolar olduğu açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklar için şenlik düzenledi. Etkinliklerle çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunuldu. Tarsus Belediyesi Çöplü ve Yaramış mahallelerinde yol bakım ve düzenleme çalışması yaptı. Çöplü'de 1500 metre, Yaramış'ta ise 1400 metrelik yol bakımdan geçirilirken farklı güzergahlarda reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri 13 okul çevresi ve 18 öğrenci servisinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 142 kişinin GBT sorgusu yapılırken 11 iş yeri kontrol edildi. Mersin kız hokey takımı elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde dikkat çekmeyi sürdürüyor. Konya'da 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş altı kızlar hokey ikincilik playoff müsabakalarında mücadele eden Mersin ekibi turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Mersinli masa tenisçiler Muğla'da düzenlenen minikler bölge takım ve ferdi yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Kız ve erkek takımları ikinci olurken ferdi müsabakalarda 7 Mersinli sporcu Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Yılların tecrübesi ve

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: Şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT sebze meyve halinin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
1: MUT halinin böyle bir sorunu ya, bir ekstra bir bedel harcamadık, 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mutabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, MUT Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var, problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
0: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
1: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın. Bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşteri

0: Müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 0 33.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken Mersin'de 5 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında denizden çıkarılan ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen cansız bedenin Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kimlik Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeyle kesinleşti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Aylık ortalama 456 bin lira gelirle noterlik ilk sırada olurken pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği ise 348 bin lirayla listenin en üst sıralarında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon 308 milyar liraya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon raporunda Amerika-İsrail-İran Savaşı'nın ABD'de mühimmat sıkıntısı ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığı belirtildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin 34 milyar dolar olduğu açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklar için şenlik düzenledi. Etkinliklerle çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunuldu. Tarsus Belediyesi Çöplü ve Yaramış mahallelerinde yol bakım ve düzenleme çalışması yaptı. Çöplü'de 1500 metre, Yaramış'ta ise 1400 metrelik yol bakımdan geçirilirken farklı güzergahlarda reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri 13 okul çevresi ve 18 öğrenci servisinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 142 kişinin GBT sorgusu yapılırken 11 iş yeri kontrol edildi. Mersin kız hokey takımı elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde dikkat çekmeyi sürdürüyor. Konya'da 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş altı kızlar hokey ikincilik playoff müsabakalarında mücadele eden Mersin ekibi turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Mersinli masa tenisçiler Muğla'da düzenlenen minikler bölge takım ve ferdi yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Kız ve erkek takımları ikinci olurken ferdi müsabakalarda 7 Mersinli sporcu Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Kanıyla D-Max'ta üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla D-Max mağazalarında sizi bekliyor. D-Max Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. D-Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hakan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konuları sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. Son saatlerde neler yaşandı, onlara değineceğiz efendim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çeşitli illere giderek ziyaretler gerçekleştiriyor. Rize'deydi kendileri ve Rize'de memleketine gitti, Güneysu'ya gitti, eş dost akrabalarla buluştu, Rizelilere hitap etti ve orada kendi adına açılan üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulundu. Sayın Erdoğan Samsun'a geçti. Samsun'da da gençlik buluşmasına katıldı. Gençlik buluşmasında gençlerin sorularını cevaplandırdı, gündemde yer alan konulara yönelik olarak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Gençlik buluşmaları programında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair mesajlar verdi.
3: Şunu sözlerimin hemen başında ifade etmek istiyorum. 107 sene önce Samsun'dan başlayan İstiklal yürüyüşü, bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hamdolsun devam ediyor. Bakınız, hemen arkamızda İstiklal'den istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu

0: Bandırma vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı gençlere seslenerek siyasette önlerini açtıklarını, seçilme yaşını 18'e indirdiklerini hatırlattı. Geçmişte gençlerin darbelerle heba edildiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim tüm gayemiz o karanlık günlerin bir daha yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.
0: Biz hep şuna inandık. Gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil, asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terörün sona erdiğini, yaylalarda huzurun hakim olduğunu belirtti. Hedefin bölgenin geneline barış ortamı sağlamak olduğunu söyledi.
0: Terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
2: Efendim, yeni parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar Sayın Özel ve çalışma arkadaşları. Yeni parti kuruldu ve bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan çok sayıda vatandaş da ayrıldı. Yeni partiye üye oldu. Şimdi yeni parti kuruldu, çalışmalarına başladı. Neredeyse değil, aslında Türkiye'nin tamamında da teşkilatlarını hazırladı. Ve şimdilerde işte ilçe kongreleri, il kongreleri gerçekleştiriliyor. Yeni parti bir kongre sürecine girmiş durumda. Şimdi bu böyleyken ülkemizde var olan Yenilik Partisi isimli parti yeni partiyi dava etti. İsim benzerliği açısından dava etti. Ve bunun sonucunda da

0: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni partiye isim değişikliği yapın şeklinde bir mesaj gönderildi, bir tebligat gitti. Tabii yeni parti kurmayları düşündüler ve kararlarını verdiler efendim. O kararda tabii Sayın Özgür Özel tarafından da açıklandı. Şimdi o karar gereğince şu şekilde hareket edilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yenilik Partisi ile isim benzerliği nedeniyle verdiği süre dolduktan sonra yeni parti bu konudaki yol haritasını netleştirdi. İki parti arasında, yani yeni parti ile Yenilik Partisi arasında bir iltibas bulunmadığını ve kısaltmaların aynı olmadığını savundu yeni parti ve Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararı verene kadar isim değişikliği yapmayacaklarını açıkladı Özgür Özel. Olası bir ihtar kararı halinde, kendilerine bir ihtar kararı gelirse, ihtar gelirse işte o zaman da isim değişikliğini kurultay gündemine alacaklarını açıkladı yeni parti. Yeni partide isim konusu şu anda gündemde efendim. Devam edelim, Mersin'e gelelim değerli seyirciler. Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Eylül ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer bazı açıklamalarda bulundu okulların açılmasıyla ilgili olarak. Ayrıca Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası, belediyenin düzenleyeceği bu hafta içerisindeki çeşitli etkinlikler ve otobüs, belediye toplu taşıma araçları, belediye otobüslerinin saatlerini de kış tarifesine göre ayarladıklarını belirtti Sayın Seçer.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Eylül ayı birinci meclis toplantısında oturumu yöneten Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer açılış konuşmasında şu konulara değindi.
2: İlk öğretim haftasındayız. Bugün milyonlarca öğrencimiz ve öğretmenimiz için yeni bir eğitim öğretim yılının ilk günü. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın ve onları yarınlara hazırlayan fedakar öğretmenlerimizin yeni dönemini en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin'imizde yaklaşık 35 bin evladımız ilk kez okula başladı. Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz, az önce de söylediğim gibi, 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe yaklaşık 220 bin çocuğumuz ilk öğretime başlamıştı. Bunun 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026-27 eğitim öğretim yılının çocuklarımıza başarı, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor. Bütün öğretmen ve velilerimize kolaylıklar diliyorum. Yine içinde bulunduğumuz hafta aylık haftası. Aylık emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın yüzyıllardır yaşattığı önemli bir kültürümüzdür. Ve bu kadim Anadolu topraklarının özel bir kültürüdür. Esnaf ve sanatkarlarımız da bu değerli bugün kentlerimizde yaşatmaya, mahallelerimizin ve çarşılarımızın canlılığını korumaya devam ediyor. Alın teriyle, emeğiyle Mersin'imizin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sunan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın aylık haftasını kutluyor, kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. Yine bu hafta, içinde bulunduğumuz hafta Avrupa Hareketlilik Haftası. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği delegasyonuyla burada kapanışını yapmıştık bu haftanın. Bu yılda Türkiye Belediyeler Birliği'nin de işbirliğiyle ve Avrupa Birliği delegasyonuyla çarşamba günü ayın 16'sında Mersin'de bu etkinliklerin startını vereceğiz ve yurdun dört bir yanında Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak. 16-22 Eylül tarihi arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nı herkes için hareketlik, nesiller arası adalet temasıyla Mersin'de dolu dolu da yaşatacağız. Bizim için hareketlilik, çocuklarımızın ve kadınlarımızın kentin her noktasına güvenle ulaşabildiği, özel gereksinimli bireylerin kent yaşamına eşit katıldığı, gençlerimizle büyüklerimizin bir araya gelebildiği, çevreyi kirletmeden ulaşım sağlayabildiğimiz insan odaklı ve sürdürülebilir bir kent anlayışıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası'nı da bu anlayışımızı görünür kılmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ulaşımda bir duyurum olacak. Bugün itibariyle toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarımızda kış seferi saati uygulamasına geçilmiştir. Kış sefer saatlerine bugünden itibaren TEKS'in mobil uygulaması ve ulaşim.mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza önemli duyurulur.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu ile İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat

0: zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla
7: ve turistleri için çok daha güçlü bir deneyim alanına dönüşmesi sağlanacaktır.
8: Kasaplar Çarşısı, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı, Karamancılar Konağı ve Taş Binada oluşturulacak Kent Müzesi ile birlikte kent merkezinde yeni bir kültür rotasının önemli duraklarından biri olacak.
9: Tarsus Belediyesi de kırsal alanda yol çalışmalarını devam ettiriyor.
8: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve elverişli hale getirmek amacıyla yol bakım ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çöplü ve Yaramış mahallelerinde ekipler yol güzergahlarında bakım, reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirdi. Çöplü mahallesinde 5 kamyon bypass malzemeyle 150 metrelik yolun bakımı yapılırken 1500 metrelik güzergah düzenlendi. Yaramış mahallesinde ise 35 kamyon bypass malzeme kullanılarak 1400 metrelik yol bakımdan geçirildi. Ayrıca 22.500 metrelik güzergah üzerinde reglaj ve tesviye çalışması yapıldı. Belediye kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
9: Mersin'de çok önemli dev bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında Brezilya'dan geldiği bilinen bir gemi Mersin Limanı'na demirlediğinde arama yapıldı ekipler tarafından ve dalgıç polisler geminin dışarıda altından su içerisinde bir zula oluşturulduğunu gördüler ve o zula açıldı. O zuladan da 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltılar var.
8: Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen

0: kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda su altına gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 9 şüpheli yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ekipler geminin gövde alt kısmını da mercek altına aldı. Şüphelilerin uyuşturucuyu dalgıç marifetiyle çıkarmayı planladığının belirlenmesi üzerine sualtı polisleri de operasyona dahil oldu. Dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki motor soğutma suyu bölümünde bulunan zulaya ulaştı. Burada 12 pakette toplam 350 kilogram kokain ele geçirildi.
1: Kokain maddesi.
0: Operasyonda dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı da bulundu. 9 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
2: İstanbul merkezli değerli seyirciler, hal operasyonu gerçekleştirildi. Yaş, sebze ve meyve ürünlerinde fiyat spekülasyonu yaparak üreticiden aldığı fiyatı şişirerek Türkiye iç piyasasına ve yurt dışına gönderdiği belirlenen şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Ve tabii bu operasyonun bir ucu da Mersin'e sıçradı. Mersin dahil 22 kentte yapılan operasyonda 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve gözaltı işlemleri şirketlerde aramalar devam ediyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tarladan markete fiyat zinciri mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan verilerle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar incelendi. Yaklaşık 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. İncelemelerde bazı büyük tedarikçilerin ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri ve sahte müstahsil makbuzlarıyla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları öne sürüldü. Bu yöntemlerle fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Fiyatları etkileme, vergi mevzuatına muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonda 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.
2: Tarsus merkezli Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Yine çok sayıda adrese operasyon düzenlendi ve baskınlarla 42 kişi gözaltına alındı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında toplam 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı. Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde siber suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmada 80 şüphelinin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlendi. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
2: Adana merkezli Şimşekler olarak bilinen suç örgütüne yönelik baskınlar gerçekleştirildi ve bu baskınlar çerçevesinde de yine gözaltılar var.
0: Adana merkezli 11 ilde yurt dışında firari Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı öne sürülen Şimşekler suç örgütüne operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64'ü yakalandı.
3: Yok vallahi ya.
4: Samet. Cezaevinde haberimiz yok.
0: Adreslerde yapılan aramalarda iki

0: el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgütün planladığı saldırılarda kullanmak üzere silah ve bombaları çocuk oyun alanlarındaki depolarda sakladığı belirlendi. Örgütün finansal ağı da mercek altına alındı. Masak raporları doğrultusunda banka hesaplarına bloke konulurken 6 şirket, 4 ticari şirket, 4 lüks taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı. Firari örgüt lideri Halim Şimşek'le diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Mersin dahil değerli seyirciler, 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sıkılaştırıldı ve terör örgütlerine yapılan baskınlarda da yine çok sayıda kişi yakalandı.
0: İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada MLKP, TKP, ML, TİKKO, DSİH, Kaldıraç ve MKP ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 25, aralarında Mersin'in de bulunduğu 11 ilde ise 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, iki şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
1: İstanbul, İzmir gibi kentler başta olmak üzere ülkede bazı kentlerde müstehcenlik ve fuhuş operasyonları da düzenleniyor. Bu operasyonlardan biri de Mersin'de gerçekleştirildi.
0: Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.
2: Tam böylece kal. Böylece kal.
0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında müstehcen içerik üretme, fuhuşa aracılık etme ve fuhuş için yer temin etme gibi suçlardan işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonların Mersin'in yanı sıra 4 il merkezli toplam 15 ili kapsadığını ve 162 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Mersin'de geride bıraktığımız günlerde çeşitli mekanları, iş yerlerini kurşunlayan yeni nesil mafya tetikçileri olarak adlandırılan kişiler yakalandı.
0: Mersin'de bir siyasi parti ofisiyle iki iş yerini kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri 4, 5 ve 7 Eylül tarihlerinde Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 3 ayrı silahlı saldırının şüphelilerini belirledi. Düzenlenen operasyonda ŞE, ED, MC ve AB yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Saldırılardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletle iş yeri önüne gelen iki şüpheliden birinin tabancayla ard arda ateş ettiği görüldü. Görüntülerde tutukluk yapan silah

0: yeniden doldurulduktan sonra ateş edilmeye devam edildiği anlar da yer aldı.
1: Adana'da bir evde silah patladı. Komşular koştu, polise haber verildi. Ve o evde silah patlayınca 6 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığı görüldü. Çocuk hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Silahı kullandığı iddia edilen abi tutuklandı.
0: Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti. Eski Misis mahallesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan mermi BY'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çocuğun ağabeyi FY'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen FY çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Tarsus'ta sulama kanalına bir çocuk girdi. Bir daha da çıkamadı. Yakınları ve bölgede bulunanlar polise haber verdi. Dalgıç polisler cansız bedenini sudan çıkardı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Ayaz Kurt boğularak hayatını kaybetti. Akşemseddin mahallesindeki sulama kanalında meydana gelen olayda iddiaya göre serinlemek için suya giren çocuk bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında yaklaşık yarım saat sonra çocuğun cansız bedenine suya girdiği noktanın 700 metre ilerisinde ulaşıldı.
2: Seyvar demirler ve parmaklar ama geçmez oraya.
3: Adam içine çıkacağız, kuşunuz oluyor.
0: Sudan çıkarılan Ayaz Kurt'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da polis uyuşturucu satıcılarının mekanını belirledi ve o mekana baskın yaptığı anda uyuşturucu satıcılarından biri balkondan kaçmaya çalıştı ama beceremedi.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis operasyonu sırasında balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisinin başarısız kaçış girişimi kameraya yansıdı. Hürriyet mahallesinde 8 Eylül'de yaşanan iş yeri kurşunlama olayının ardından çalışma başlatan polis şüphelilerin CG ve MT olduğunu belirledi. İki şüphelinin Karaağaç mahallesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri yakalanırken aynı adreste bulunan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan EB balkondan kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli cezaevine teslim edildi. CG ve MT ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
1: Antalya'da bir kafenin önünde vatandaşlar otururlarken kontrolü kaybolan bir servis minibüsü kafeye daldı. Bir kadın yaralandı.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan teknik servis minibüsü kafeye daldı. Kafede oturan bir kadın saniyelerle ölümden kurtuldu. Kaza Yunus Emre Caddesi üzerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin B. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi. Kafenin önünde oturan Olcay Erdem, üzerine gelen minibüsü fark ederek son anda kaçtı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadının ölümden döndüğü anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Çekmeköy'de Dorsesi açık kalan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı.

Zonguldak'ta bir esnaf, seyyar satıcının elektroşok cihazını tanıttığı sırada cihazdan gelen akıma kapıldı.

0: Guatemala'da canlı yayın sırasında yanardağ patladı.
1: La belleza y la noticia que nos dio de que se despertó.
2: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, cabrón. Graba eso, graba eso. ¡Wow! Mira cómo gira el agua.
3: No.
2: No. ¡Ay, la verga!
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi çalıştırdığı göçmen işçileri ihbar etti. Belgeleri tam olan işçilerse inşa ettikleri duvarı yıktı.

0: Hindistan'da bir grup kutsal kabul ettikleri ineğin ölümünden sorumlu tuttukları trafoya sopalarla saldırdı. Kahramanmaraş'ta vatandaşın peygamber devesiyle diyaloğu gülümsetti.
1: Oyna da ablam bir. Oyna da görsünler. Oyna. Kostak kostak yürü yürü. Çapraz çapraz yürü yürü. Usul basta yavaş yürü.
2: Efendim, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasıyla ilgili son durum hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri bilgi verdi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarına Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu batık alanda çalışmalara başlayan gemiye çıkarak operasyonun son durumu hakkında bilgi aldı.
3: Daha önce kazanın yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, herkes bir seferberlik içerisinde bu kazanın yaşanmasından sonra kaybettiğimiz insanlarımızın naaşına ulaşmak için 7/24 bir çalışma yapılmıştı. Ve bu çalışmalar ışığında da biz her yapılan çalışmanın sonunda ulaştığımız naaşları da en son DNA testleri de yaparak ailelerine ulaştırdık. Ama hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Ve bu kayıp insanımızı da bulmak için buradaki gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Işın gemisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Alemdar gemisi bütün teknik çalışmalarını yaptılar. Yatmaya da devam ediyorlar ve o süreç içerisinde biz daha donanımlı bir gemiye ulaşmak için yaptığımız Sayın Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'yla bir çalışma oldu. Ve bilginiz üzere İstanbul'a gittik. Bu şirketlerle görüştük. Sonra Ankara'ya geldik. Ankara'da Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve bizler ve teknik heyetler huzurunda bir çalışma, bir değerlendirme toplantısı yaptı. Bu yapılan değerlendirme toplantısından derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süratli bir zamanda bu 14 naaşamıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve Işın gemisi hemen oradan ayrılıp Girne limanına gelip gelen derin su gemisini oraya konuklandırdılar ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı. Ve aşağıdaki batık geminin enkazının yerini tespit ettiler ve mühendislik çalışmalarına başladılar. Nereden gemiye başlayıp nerede bir naaşımız kalabilir, o çalışmaları yaptıktan sonra şimdi biz yanlarından ayrıldıktan sonra da geminin içerisine girip yavaş yavaş oralarda herhangi bir naaşımıza ulaşmak için çalışmayı başlatmış bulunmaktadırlar. Gemimiz iki katlı bir gemi olduğu için en üst katı yarısı hasar görmüş, yarısı çökmüş vaziyette ve çöken yeri temizleyerek onun altında birileri var mı yok mu diye ona bakacaklar. Ondan sonra da geminin alt katına girip bir bir içeride en küçük bir köşeye bile kendileri gözetleyip bize bilgi verecekler. Bu çalışmanın her safhasında bir naaşa ulaştıkları vakit bizi bilgilendirecekler. Biz de gemiden naaşımızı aldıralım.
0: Üstel enkazın her bölümünün titizlikle inceleneceğini vurgulayarak kayıplara ulaşmak için denizden, havadan ve karadan yürütülen çalışmaların sonuç alıncaya kadar devam edeceğini söyledi.
2: Endonezya'da da feribot battı ve çok sayıda kayıp var.
0: Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan feribot şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle Java Denizi'nde alabora oldu. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 107 kişi kurtarıldı. 130 kişidense hala haber alınamıyor. Surabaya'dan Banjarmasin'e sefer yapan Virgo Transport 8 isimli feribotun kaptanı fırtına sırasında geminin yana yattığını bildirdi. Bu mesajın ardından feribotla bağlantı kesildi ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 1987 yılında Japonya'da inşa edilen 119 metre uzunluğundaki feribotun yolcu ve mürettebatın yanı sıra 89 araç taşıdığı belirtildi. Kayıp 130 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına gönderdiği bir insansız hava aracı bir trene isabet etti ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
0: Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir İHA Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodin'de bir trene isabet etti.

0: Saldırının eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı üst düzey güvenlik yetkililerinin aynı güzergahtan geçmesinden kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ukrayna ve Polonya makamları İHA'nın Polonya sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir noktaya isabet ettiğini açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmazken trendeki yolcular tahliye edildi.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Güzel bir akşam diliyorum. Mutlu bir gün diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
12: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve sergi

0: gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
1: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
0: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
1: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani bir bölü binlikler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın beş binlikleri bitti, binlikleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
0: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
1: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

mi? 100 hasta yatağa, 50 yoğun bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda.

0: Hastanesi sağlıklı yarınlar diler.
1: Evlenenlere ya da evini yenilemek isteyenlere fırsat. Sezonun en trend mobilya takımları ve üçlü çeyiz paketleri elden ödeme avantajıyla Dimax'ta. Geniş mağaza konseptiyle onlarca çeşit tasarıma yer vererek her bütçeye ve tarza uygun mobilyaları 2 yıl garanti süresiyle sunan Dimax, şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. Dimax, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357-34-34. Dimax, Erdemli Alata Petrol karşısında. Telefonumuz 515-55-47.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Ön Libero programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız İçer TV, Sun TV ekranlarından canlı olarak izliyorsunuz. Programımızı 96.1 Sun FM'den de radyolarından dinleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizler için önemlidir. Evet, konuklarımız Bektaş Adıgüzel, hoş evet, geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Sadece
0: işinize bakın hocam. Evet. Yorumlar biraz meşgul. Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk sizler. Hocam.
0: Evet değerli izleyenler, programımızın gündemi 3. grup maç sonuçları ve puan durumu. Mersin İtman Yurdu'nun yarın saat 20'de Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gürhanspor saat 20'de maç başlayacak. Bu maçı tabii ki Mersin İtman için bir antrenman maçı, hazırlık maçı gibi. Mersin İtman deplasmanda Kayseri Erciyespor'a 2-1 mağlup oldu. 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. 2-1 mağlup oldu. Bu hafta sahasında, deplasmanda Ağrı Spor'la oynayacak. Bu Ağrı Spor Silifke'de 1-1 beraber kaldı Silifke ile. Silifke bir puan aldı Ağrı Spor'dan. Demek ki biz bu Ağrı Spor'u istesek, yani biraz daha değerli toplu olsak yenebiliriz, yenemeyecek güçteyiz. Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve gündemimizin içinde neler var? Mersin ASFE seçimleri var. Onları konuşacağız, değerlendireceğiz. Profesyonel lige geçiş liglerini konuşacağız. Akdeniz Belediyespor Orhan Hüseyinoğlu'nun nezaretinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yine Erdemli Belediyespor'da Hakan Baygın'la çalışmalar devam ediyor. Transferler devam ediyor. Karacalistan şu an neden bir ses yok. Herhalde onlar genç bir kadroyla lige katılacaklar. Amatör liglerin başlama tarihleri belli oldu. Onları konuşacağız, yorumcularını değerlendireceğiz. Sizlerin de bizlere atacağı mesajlar bizim için önemlidir. Sorularınız varsa bize yazabilirsiniz diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Dün akşam Ön Libero Spor ekibi Adnan Kızıltan, Dağıstan Kızıltan'la bir misafirliğe davet edildik. Ağırlandık Ön Libero Spor olarak. Tabii ki masada çok değerli isimler vardı bizim için. Sizler için de çok değerlidir. Bektaş Adıgüzel, İlhan Umak, ben, Dağıstan Kızıltan, Adnan Kızıltan, Muharrem Çağatay ve Ufuk Kaba, bu ekip her ay bir yerde toplanıyor. Bunlar tabii ki birbirine kaynaşmış bir dostluk ekibi. Orada çok hoş sohbetler, muhabbetler oldu. Ve masada sevgili Ufuk Kaba, Ezel, orada bir görüntü var. Onu verirsek onun üzerine konuşacağım. Hangi görüntü? Ben sana söyleyeceğim şimdi. 4 numaralı görüntü Ezel Bey. O 4 numaralı görüntüyü verirsen onun üzerinden konuşacağız. Ve basada Ufuk Kaba'nın şahsıma Ön Libero ailesi olarak bir hediyesi oldu. Evet. Bektaş Adıgüzel. Şimdi bu Ufuk Kaba. Şimdi tabii ki yani bunda çok taraflara çok meziyetler var. Tabii rakibi söylemeyeceğiz. Aşağılamayacağız. Küçümsemeyeceğiz. Taraftar arasında böyle şeyler olabilir.
1: Tabii.
0: Bu resme bir yorum istiyorum.
1: Hocam, Ufuk ideal kilosuna burada ideal kilosundaymış.
0: Evet. Dün akşam kilosu?
1: Dün akşam kilosu idealin daha ideali. Güzel olmuş. Bu arada Memoştex aynen duruyor. Bir

0: saçlarını kestirmiş. Demoş tekst aynen duruyor.
1: Döktürmüş mü kestirmiş mi?
0: Döktürmüş ama eşeğin akıbetini bilmiyorum hocam Mersin'de. Eşeğin Mersin'de eşeğin akıbeti tehlikeli hocam.
1: Tehlikeli hocam.
0: Yani malumunuz artık Adana ve Mersin ne yazık ki Çukurova tahşiş listesinde, bakanlığın açıklamış olduğu tahşiş listesinde tek tırnaklı mı diyorlar hocam bunlara, ne diyorlar?
1: Şeyler tek diyorlar, tırnaklı.
0: Tek tırnaklı etinde her zamanki olduğu gibi birçok konuda, olumsuz birçok konuda zirvedeyiz. Eşeğin akıbetini bilmiyorum ama hocam kardeşlerimiz sapasağlam dipdiri bir şekilde duruyorlar. Akşamleyin çok güzel bir organizasyonumuz vardı söylediğin gibi. Sevgili Ezel, bir görüntü var, onu da ver. Az önceki şeyle harmanlayalım, devam edeceğiz işte.
1: Onun üzerinde devam edeceğiz.
0: Evet, onun üzerinde.
1: Akşam, dün akşam gerçekten, ama şimdi orada bir şey var abi, sürpriz bir isim var. Biz adamı çağırmak, davet etmedik.
0: Anlatacağım hocam.
1: Niye buradan çıkıyor?
0: Anlatacağım hocam, onu anlatacağım. Evet hocam, bak.
1: Bu pompacı adına abi.
0: Gözlüklü olan, sakallı olan.
1: Kompresörcü değil mi bu?
0: Bu pompacı hocam.
1: Pompacı.
0: Pompacı adına.
1: Kompresörcü.
0: Kompresörcünü bilmiyorum onu.
1: Üstteki.
0: O hocam o hocam.
1: Şu an kompresörcü, ileride pompacı olacak.
0: Öyle mi? Daha biraz daha pişmesi mi lazım?
1: Biraz daha şey atlayacak.
0: Level atlayacak. Bu görüntüdeki nur yüzü Allah dostu.
1: Hocam, Allah dostu adam. Şimdi masaya oturduk biz 5 kişilik, bir anda bu geldi. Kim çağırdı bunu?
0: Abi bunu kimse çağırmadı.
1: Kokuyu mu alıyor abi?
0: Koku alıyor hocam.
1: Koku alıyor bu.
0: Bu ama nasıl güzel.
1: Bu da şeyden mi yoksa hocam? He? Şu bir Serengeti var ya, Serengeti'de.
0: Serengeti'den geldi bu.
1: Porsuk mu bu da?
0: Onun kadarını bilmiyorum.
1: O biraz porsuğa benziyor.
0: Ama arkadaki Dağıstan, Kızıltan hocam, bunlar Mersin'in medarı iftiharı bir işletme. Hocam gerçekten şu nur yüzüne bakar mısın?
1: Masada bir şeyler var hocam bak.
0: Kim var hocam?
1: Şimdi masada hem kompresörcü var, hem pompacı var, bir de borucu var.
0: Boru.
1: Meskici. Boru. Boru döşemiyorum abi. Evet. Ufuk kaba borucu değil mi? Evet. Yani abi şimdi ne borusu diyorlar? İhale borusu mu? Nihale borusu mu?
0: Evet. Yani atık su.
1: Atık su değil var. Lan. Su normal bir şey suyu bu.
2: Artizan.
1: Artizan su değil abi. Çeşme suyu borusu çeşme. Ya.
0: Evet.
1: Evlerinde sen evde su akmıyor mu abi?
0: Akıyor.
1: Şarı şarı akmıyor mu?
0: Akıyor
1: o
0: hocam.
1: O boruyu kim döşüyor?
2: Adnan abimiz.
1: O bu pompacı bu abi bu. Bak abi şimdi bak. Boruyu Ufuk döşüyor. Evet. Tamam mı? Pompacı adlan pompayı vuruyor. Pompaya bastırın düğmeye pompalıyor.
2: Tamam.
1: Tabii sen evinde dolu. Sen evde su akmıyor
2: Adnan mu? Adnan abi olmasa tamam. Mersin'de su içemeyeceğiz.
1: Öyle İçemezsin mi? Abi.
2: Değil mi?
0: Hocam Adnan Zorlu Kızıltan ve kıymetli evladı Dağıstan Kızıltan, reklamda olsacaksa olsun, yapacak bir şey yok. Depo Mühendislik. Bırak hocam, iki dakikada söyleyelim.
1: Söyle hocam.
0: Depo Mühendislik Mersin'de bir marka, bir kalite. Dün Dağıstan Kızıltan'ın gazeteci arkadaşlarla, yorumcu arkadaşlarla misafiriydik. Buradan kendisine selam olsun. Güzel bir geceydi hocam. Ara ara bu geceleri arttırmamız lazım. Önümüz kış. Yazı çok sevmiyorum hocam böyle geceleri.
1: Bak abi, sıcak olduğu için. Numaraya bak.
0: Ne
1: abi
0: diyor hocam?
1: Bak atla kızı bak pompacıya bak. Geçiyordum, arabaları gördüm. Ya bırak bu işleri.
0: Herkese
1: ya.
0: Yap, bize yapma.
1: Bize yapma bu işleri. Sevgili
0: Geçiyordum
1: arabayı gördüm. Bak öyle.
0: Yani sen pompacıysan.
1: Kokuyu aldım demiyor da.
0: Sen pompacıysan bizde yani biz Bektaş adı güzeliz yani. Şimdi, bize yapma yani.
1: Tabii.
0: Hocam Mustafa Babacan iyi yayınlar demiş. Dağıstan Kızıltan selamları yayınlar. Adnan şimdi, Zorlu Kızıltan demiş ki.
1: Ne demiş?
0: Sizi Balıkesir yolundan izliyorum demiş.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya abi adam atom karınca.
1: Abi sen
0: abi atom karınca abi.
1: Bu yaşta. Ya. Bu yaşta ne zaman
0: sen
1: yattın?
0: Sen bu yaşta dediğin adam
1: ne
0: var ya.
1: Ne zaman kalktın?
0: Hocam.
1: Hiç uyumadın mı abi sen?
0: Uyumaz hocam. Uyumaz. Su uyur bu uyumaz hocam.
1: Uyumaz. Uyumaz hocam. Pompacaktan uyumaz abi o zaman.
0: Burak Demirtaş öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Mahmut hocam, Hacı Bektaş adı güzel. Abime de selamlar. Dağıstan Kızıl. Bektaş abi, Mahmut hocama sorar mısın? Turpun faydaları nelerdir?
1: Turpun faydalarını anlatacağız.
0: Anlatacağız.
1: Atalar demiş ki, hemen onu kısa gireyim. Atalar demiş ki, atalarımız, büyüklerimiz her sene demiş bir kez turp tarlasından geçin.
0: Hocam Hüseyin adı güzel demiş ki, bu nedir hocam? Pompacılar, borucular normal iş yapan yok
1: abi,
0: mu demiş.
1: Meski.
0: Oğlum bu meski.
1: Bak, meski. Masada kim var abi? Meskici yok mu masada?
0: Meskiciler var hocam.
1: Pompacı adından yok mu?
0: Ufuk abi yok mu?
1: Meskici değil mi?
0: Dağıstan
1: kompresörcü. Adnan pompacı.
0: Yani Hüseyin mesleklere abi saygı duyalım abi.
1: Bir dakika, Hüseyin'e su akmıyor mu abi?
0: Akıyor hocam.
1: Nasıl akıyor su abi?
0: Açıyor çeşmeye, akıyor.
1: Nasıl geliyor su oraya?
0: Ya, işte bu arkadaşlar
1: getiriyor. Adnan pompalıyor.
0: Pompacı Adnan pompalıyor.
1: Pompayı kuruyor, bastım.

0: Düğüme gitti.
1: Ali, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Kalbi duygularımı selamlıyorum demiş. Ali Kır. Bugün de ziyaretimize geldi hocam. Selamları da var.
0: Şimdi akşam...
1: Evet hocam. Akşam hocam şimdi, Ufuk Kaba iyi yayınlar, selamlar, saygılar demiş.
0: Aleyküm selam. Eşeği gösterdik baba, senin eşeğini Ufuk Kaba. Eşeğini gösterdik, kaçırdın. Senin bir eşeğin var ya, eşeğinden evde besliyordun. Evet. Atçı bir avukat var ya.
1: Evet.
0: Atı var, Ufuk'un da eşeği var.
1: Sezai Çemşit. Sezai?
0: Çimiş.
1: Çimiş.
0: Atçı. Bu da eşekçi. Ufuk
1: atla
0: da eşek.
1: Gidiyor hocam.
0: Atla gidiyor. Şimdi değerli izleyenler, akşam bu güzel ortamda, bu güzel ortamı yaratan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sevgili Muharrem'e, sevgili Adnan'a, sevgili Dağıstan'a, sevgili Ufuk'a, biz oradaydık. Ve değerli kardeşimiz Ufuk Kaba, Önlü Böre Spor ailesine, Dut hocam, çok bizi onurlandırdı masada. Hocam şöyle tutacağız.
2: Şöyle versin.
1: Ey maşallah. Evet.
0: Bize Önlü Böre Spor ailesine bir itman yurdu.
1: Mersin itman yurdu bir aştır, gerisi hikayedir.
0: Evet.
1: Harika. Mersin itman yurdu. Harikasınız.
0: Çok teşekkür ederiz Ufuk Kaba'ya. Bu hediyesi için. Aynı zamanda bir tane de hocam şöyle tutar mısınız?
1: Orijinal ha hocam.
0: Evet hocam.
1: Bu hocam orijinal.
0: Çakma değil hocam.
1: Çakma değil hocam.
0: Bu bakma hocam, şey de var.
1: Tamam abi. Var bak Ufuk.
0: Bak hocam bak.
1: Bak hocam.
0: Bak sevgili kardeşim Ufuk Kaba, seni öpüyorum. Seni öpüyorum. Sen bir Mersin İtman Yurdu taraftar efsanesisin.
1: Unutulmaz. Hocam orijinal ha.
0: Orijinal hocam.
1: Boru değil ha hocam.
0: Bak, hocam bulur. Hocam baksana ya.
1: Tamam orijinal.
0: Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam
0: saygılarımı,
1: gelecek hafta yayında bunu giymeni istiyorum.
0: Hocam bugün giyecektim de şimdi bir karambola geldi. Ama yayında giyeceğim bunu hocam. Sevgili Ufuk, giyeceğim bu yayında. Hatta yarın maçta, kupa maçında bunu giyeceğim hocam.
1: Kupa maçı ne maçı hocam? Gazoz mu ne?
0: Gürhan Spor, tanıyor musun?
1: Ne Gürhan abi, Oğuzhan hocam ya.
0: Oğuzhan mı?
1: Evet abi.
0: Ben Gürhan nereden çıkıyorum?
1: Gürhan nerede? Gürhan hiç hocam Silikya'nın kulüp başkanlığı karıştırdı.
2: Sen de
1: haklısın. Hocam yani. Devreler yandı ha hocam.
2: Farklı isimler hocam, çıkıyor.
1: Hocam.
0: Oğuzhan nereden takım hocam?
2: Bucak Oğuzhan.
1: Bucak Oğuzhan. Yazsın abi ya. Keşke eğlensek ilk hafta da işimize baksak abi ya.
0: Değil mi ya? Bir lige bakalım abi.
1: Abi lige bakalım abi. Neyse şimdi bazen delleniyor benim. Bazen böyle konuştuğum zaman taraftar. Abi idman, sakatlık, para, maddiyat sıkıntılı şeyler Ziraat Kupası. Ne yapacaksın? Kupa var Zin abi. İlhan hocam. Ne yapacaksın İlhan abi?
2: Ya yedek evet, oyuncular adına bir yandan iyidir. Bir onları görmek anlamında.
0: Şimdi
1: yarın gidiyor musunuz maça?
0: Büyük ihtimalle gideceğim.
1: Bana, ben gelemeyeceğim.
0: Sen şeyden izle, televizyondan izle.
1: Televizyondan izlerim. Yarın işlerim var benim.
2: Kanal veriyormuş zaten.
0: Şimdi
1: kanal veriyormuş.
0: Şöyle bir şey var. Mersin İtman'da değmeden önce Mersin'de Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun seçimi vardı. Allah nazar değilmesin. Maşallah maşallah diyelim. 35. yılını deviriyoruz sevgili başkan. Allah nazarlardan korusun. Kimseye Türkiye'de böyle bir şey olmamıştır. Gerçekten büyük başarı. Yani bu kadar koltukta oturmak bir insana bu kadar mı çok yakışır?
2: 35 sene ha hocam.
0: 35 sene. Bir insana bu kadar çok yakışır mı ya?
1: Ben 35 yaşındayım hocam. Ben...
0: Sen doğmadan başkanmış.
1: Vallahi var ya.
0: Vallahi helal olsun.
1: Tebrik ederim.
0: Tebrik ederim hocam. Ben bak ne diyorum hocam, güzel konuşuyor.
1: Şu önünde
0: hocam,
1: bir liste var hocam.
0: Ben kötü konuşuyor muyum?
1: Yok.
0: Maşallah diyorum.
1: Maşallah.
0: Maşallah.
1: Maşallah.
2: Kaç nesil hocam?
0: Hocam benim oğlum görmedi. Benim oğlum görmedi. 30 yaşında, ondan 5 sene önce. 35-36 yıl oldu hocam. 90 yılında oldu hocam. 90 yılında kaç yıl oluyor?
1: Ne bileyim oğlum. Hocam.
0: Ben hakemi kaldığında İki başkan dedim, rahmetli Murat Arıkener.
1: Ondan sonra yok zaten.
0: Vedat Uzunbağ geldi, şöyle yaptı Vedat abi. Vedat abi, Asayi Başkanı yaptılar. Tuncer Aslan kulakları çınlasın. Onu şey yaptı, Asayi Başkanı yaptı. Abi 6-7 ay geçti, dedi ki Tuncer Aslan'a bütün poşetini toplamış gibi. Abi demiş, Allah razı olsun senden, şu evraklarla ben gidiyorum demiş. Bu iş bana kadar değil demiş. Ben bu işi yapamam orada demiş. Bırak evrakları gitti, ondan sonra sevgili başkan şeydi, spor ümünde sicil lisans şefiydi. 90'da bir girdi, 90, 2000, 10, 20, 20, 36 yıl. Hocam burada tabii isimleri şey yapmamıza gerek yok burada, liste burada.
1: Bakabilir miyim?
0: Tabii vereceğim şimdi size, evet. Şöyle göstereyim seyircilere. 36 yıl anısına güzel bir liste. Bu listeyi eleştirecek çok şeyler var ama eleştiremem, eleştirmek istemiyorum. Niye? İçinde birbirinden değerli bizim kardeşlerimiz var. Var mı?
1: Var tabii.
0: Ha, değerli kardeşlerimiz var. Onun için yolları bahtları açık olsun. Allah nazarlardan korusun.

0: olsun. Maşallah, maşallah, maşallah, subhanallah diyelim.
1: Evet, diyelim.
0: Buyurun hocam. Bakın hocam, inceleyin.
1: Şöyle.
0: Varsa bir kelamı diyeceğim.
1: Mersin, amatör.
0: Hatta bu yarışa sen de girdin bir kere.
1: Ben girdim.
0: Mağlup oldun.
1: Yani mağlup olacağımı bilerek
0: bile girdim. Bile bile girdim.
1: O yüzden detaylara girmek istemiyorum. Ne
0: onun
1: dedik?
0: Için, onun için bir de şey var.
1: Hocam.
0: Bak iki tane bir hayatta şey gördüm hocam bak. İki tane gördüm. Bu yaşıma geldim iki tane şey gördüm. Bir Muhtar Aziz Filiz bu seçimde adama rakip çıkmadı. Muhtar'da rakip çıkmadı. Bir de buraya çıkmıyor rakip.
1: Şimdi hocam,
0: zaten bertaraf oluyor.
1: Şöyle bir noktalayayım. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda seçimle alakalı bir liste var. Burada ben kendi adıma konuşayım. Kıymetli ağabeyim Şevket Baran.
0: Evet. Abuzer Bilen.
1: Sergen Yalçın. Muharrem Çağatay.
0: Evet.
1: Abuzer Bilen. Beyefendiliğiyle, kişilikli, karakterliliğiyle Bülent Alıcı hocamız.
0: Bülent Alıcı hocam.
1: Bu arkadaşlarımız bizim kıymetli dostlarımız. Bu arkadaşlarımızdan dolayı ben de az önce ismini zikrettiğim arkadaşlarımdan dolayı Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun seçimiyle alakalı, bir daha söylüyorum tırnak içinde, seçimiyle alakalı, tüzükle alakalı, delegasyon yapısıyla alakalı, 35-30 kaç senedir işte ne diyorsan alakalı değerlendirmelere bu arkadaşlarımızın yönetimde olması hasebiyle
0: girmiyoruz. Yoksa konuşacak çok şey var.
1: Konuşacak çok şey var.
0: Konuşacak çok şey var? Şunu söyleyeyim ben. Değerli izleyenebilsin. Yani çekindiğimiz taraf, korktuğumuz taraf yok. Şimdi orada değerli kardeşlerimiz, değerli hizmetlerimiz.
1: İsimlerini zikrettim hocam.
0: Zikretti.
1: İsimlerini zikrettim.
0: Şimdi kulüplerden bize şey geliyor. Yani yayın yapıyorsunuz. Tamam, Mersin'de iyi bir programımız var. İyi program yapıyorsunuz. Çok izleme kapasitesi çok güzel. Niye bu konulara girmiyorsunuz derse, İleriki zamanlarda belki gidecek zamanlarımız da olacaktır. Onun için içinde değerli kardeşlerimiz olduğu için tekrar diyoruz ki başkana maşallah diyoruz. Yolu bahtı açık olsun. 36. yılı.
1: Hocam birimizi gözetliyor. Yönetim kurulu başkanımız senin resmini çekti hatta hocam. Kim? Sayın Rüstem Kayatepe. İşte hocam.
0: Niye çekti hocam?
1: İşte.
0: Niye çekti
1: hocam? Şurada çekti hocam.
0: Niye hocam?
1: Biri bizi gözetliyor hocam.
0: Gözetleyebilir abi tabii.
1: Harika. Görüyorsunuz hocam.
0: Hocam.
1: Görüyorsunuz.
0: Tabii hocam.
1: Her yerdeyiz.
0: Her yerdeyiz.
1: Buradan da yönetim kurulu başkanımız
0: şöyle,
1: Sayın Rüstem Kayatepe.
0: Dur şimdi dur.
1: Evet.
0: Tam güzel geldin. Aa. Güzel geldin. Konuya geldin. Kayatepe değil. Dur orada. Şimdi Mersin İdman Yurdu yönetim kuruluna tabii şimdi meziyetler yapıyoruz ama eleştirimiz de var. Şimdi her yere gidiyorsunuz. Her yere. Tamam, bravo. Ama Mersin'de bir gazeteci cemiyeti başkanı var. Bir İçer TV var. Bir Sanre TV var. Burada bakın program başladı. Her program sene sonuna kadar evvelkiz yıllarda bir saat, bir buçuk saat çene patlatıyoruz. Konuşuyoruz. Bir tane forma. Şey arkasında Rüstem Kayatepe gazeteci cemiyeti başkanı 33. Bak buradan söylüyoruz. Ha kendisinin öyle bir talebi yok. Olmaz da. Mütevazi bir insan. Değil mi?
1: Çok kıymetli büyüğümüz.
0: Yorumcular ama. Ünlü bir süper ekip. Bektaş adı güzel. İran'ın bak, Mahmut Altın baklı bir tane getirirsiniz, verirsiniz. Çekiniz, verirsiniz. Biz de Mersin'de bir görev yapıyoruz.
1: Bu arada yönetim kurulu başkanımız ben bilmiyorum hocam hangi grupta MTSO'da malum seçimler gelecek. Bir grupta yönetim yani meclis delege. Buradan da ona
0: başarılar
1: dileriz. Patronumuzun yanındayız abi.
0: Tabii.
1: Yapacak zaman, bir şey yok. Patronumuzun yanındayız abi.
0: Her zaman. Yani burada söylemiş olalım. Siz de duymuş olun. Veya duymuyorsanız duyanlar söylesin. Ki duyarsınız yani böyle bir programda duymaz gibi bir şey yok. Doğru mu söylüyorum hocam?
1: Hocam bir izleyicimiz demiş ki Murat abi nerede hocam? Ayağını gerçekten kaydırdınız. Adamın bir gülüşü var, kelebek görse ömrü uzar demiş.
0: Ya az önce yayından yarım saat önce görüştük. Ben dedi hocam gelemeyeceğim.
1: Gene cikle mi yaptı
0: o
1: hocam?
0: Yine cikle yapıyor. Çünkü onun Kıbrıs macerası var. Rusya macerası var. Ne uzak doğulara gidiyor, bilmem ne gidiyor.
1: Tayland'a gidiyor.
0: Filipinlere gidiyor, bilmem ne yapıyor.
2: Adam uluslararası çalışıyor.
0: Ya bir şeyler yapıyor abi bu adam. Seviye şey programı var.

0: İki ayda bir üç ayda kapabilirsek Murat'ı kapıyoruz burada.
1: Geçen hafta vardı, güzel de bir program güzel çıkardı hocam. Yani Murat özlemişiz Murat'ı.
0: Hocam şu program mesajları bir okuyabilirsin.
1: Hocam.
0: Mersin'in merdivine geçeceğiz. Buradan da okuyabilirsin, buradan da okuyabilirsin.
1: Hocam.
0: Buyurun hocam.
1: Yok yok, bende var.
0: Ha, hepsi var mı sende?
1: Var var var.
0: Bir okuyun hocam.
1: Ali Kır, iyi yayınlar diliyorum. Sizleri kaybı durumda selamlıyorum.
0: Bak, Hüseyin. Dur orada abi.
1: Bugün burada.
0: Abi bir dakika dur orada. Evet. Ali Kır'ın bütün cümlesi bu. Hepinizi seviyorum, saygılar sunuyorum, kalbi duygularımla. Bir siyasetçi edası konuşması. Bağımsız milletvekili adayımız.
1: Allah sana selamet versin hocam. Hüseyin adı güzel, iyi yayınlar demiş. Ahmet Cumhur Civanlay, sağlıklı... Hocam bu cümle de çok güzel. Sağlıklı yayınlar.
0: Ahmet
1: programınız
0: abi,
1: her zamanki gibi neşeli olsun baba demiş. Okuduklarımızı bir daha okumayalım. Tarsus'tan sevgili başkanımız Ali İlk. İyi yayınlar arkadaşlar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Değerli arkadaşlar demiş.
2: Saygılar Ali abimize.
1: İnanç Keserli. Hocam not alın oraya. Hayırlı yayınlar. Profesyonel lige, geçiş liginde hangi takımlarımızın grupları belli mi? Erdemli'den selamlar.
0: Değil.
1: Hüseyin adı güzel, maşallah süper. Erkan adı güzel hocam, hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Okuduklarımı okumayayım diye. Hocam Ufuk Kaba demiş ki hocam ben Kaya Bey'e kendim hediye edeyim.
0: Adamsın be Ufuk be.
1: Kendim hediye edeyim demiş hocam.
0: Tabii getir bizzat. Bizzat getir yazdır abi. Rüstem Kaya Tepe 33'te yazdır. Getir. Sen kendi makamından teslim et.
1: Adnan Zorlu Kızıltan demiş ki beni unuttun Hacı Bektaş. Adı güzelim, disipline vereceğim. Seni unutmak mümkün mü? Ekrana verdim de baba
0: abi,
1: be.
0: Pompa dedik, boru
1: pompa dedik.
0: Pompa dedik,
1: yani, boru dedik, depo dedik.
0: Şimdi bize, ben verdim. Diyor Kadirliyim diyor. Bak buraya yazmış Kadirliyim diyor. Kadirli Türk cenneti diyor. Getir abi bir çuval turp.
1: Vallahi hocam da ne turp yiyor ama ya.
0: Of. Ama nasıl yiyorum turp değil mi bu?
1: Hocam.
2: Mevsimi değil ama.
0: Sayın, o nasıl mevsimi değil? Başladı hocam ya.
1: Başladı.
0: Başladı artık. Yavaş yavaş başladı.
1: Bir ay sonra var ya cincir.
0: Cincir.
1: El ayağı düşer.
0: Kırmızı kırmızı. Kırmızı
1: böyle tam böyle.
0: Hocam limon yiyeceğim böyle.
1: Deli çayda yıkıyorlar öyle derede. Böyle çamurlara gidiyor, oraya set koyuyorlar.
0: Hocam, hayatta vazgeçmeyeceğin gıdalardan
1: bak. Ben sayabilir miyim?
0: Say hocam.
1: Bir turp. İki sarımsak. Üç.
0: Soğan.
1: Soğan. Dördüm yok benim.
0: Maydanoz.
1: Ya o benim için öyle.
0: Bunlardan vazgeçme.
1: Hocam sarımsak, soğan, he demirbaşta patates. Hı. Bunlar olacak abi. Bunlar hayatta olacak. Benim bunlar hayatımda olmaz.
0: Mesela olmasam. Patatesi o eskiden sobalar vardı biliyor musun?
1: O güzüne soba atardık.
0: Atardım samursa, soğanı,
1: hocam
0: o
1: haftada, abartma Bektaş'ta ama haftada bir, de var, bir iki defa yaparım.
0: Sen Anadolu'yu bilirsin. Böyle eskiden köz yakarlardı.
1: İçine
0: toprağa gömerlerdi. Sabaha kadar hocam. O var ya, onun içinde bul var ya, kilosu 300 lira, 400 lira.
1: Hocam, Enbiya Dündar, bu Enbiya kardeşimiz bir okulumuzun müdürü, Nideli. Hayırlı yayınlarınız olsun. İstifa etti hocam öğretmenlikten.
0: Niye?
1: Öğretmenlikten istifa etti, gayrimenkul işi yapıyor. Nide'den severek takip ediyoruz. Ekipçe Nide'ye bekliyorum, sizi misafir etmek istiyorum. Yazdı hocam. Bizim Nide maçımız var mı hocam?
0: Var hocam. Geliyoruz abi.
1: Geliyoruz Enbiya.
0: Nide'nin de patatesi meşhur ha.
1: Dönerken atar kafanı yorma. Hocam.
0: Patates, lahana, elma.
1: Hocam. Enbiya. Kıymetli hocam. Patatesin elmayı fazla aramam. Patateslerimizi ayarla abi çuvalla. Orada da bizi yemeğimizi.
0: Lahana?
1: Lahanamızı ayarla abi. Sağlam.
0: Sağlam.
1: Enbiya. Enbiya Arapça öğretmeni. İlhan hocamla da iyi anlaşır. Var değil mi hocam Arapça?
2: Ben de yok.
0: Şibet ayak. Mesela ne demek?
2: Hiç bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorum hocam ya? Yapma gözünü seveyim ya.
1: Hocam biz bilmiyorum. Programa girecek miyiz?
0: Giriyoruz.
1: Yani
0: Adnan Kızıl da şu benim turplara getirsin abi.
1: O getirmezse ben getiririm hocam.
0: Kadirliyim diyor. Evet. Bitti mi hocam şeyler?
1: Program bitti.
0: Hadi izleyenler Mersin İtman Yurdu Kayseri Erciyes deplasmanından 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. 2-1 mağlup oldu. Tabii ki biz ilk 6 hafta dedik ki Mersin İtman Yurdu bu sonuçları alacak. Yalnız yavaş yavaş takımda böyle bir kıpırdanmalar, bir hareketlenme var. Yavaş yavaş da tabii ki futbolcularla teknik adam diyaloğu henüz daha tam rayına oturmuş değil. Bu ligi iyi bilen Gürsoy Hoca yavaş yavaş takımı ağırlığını koymaya başladı gibi görünüyor. Bana öyle geldi. Sizler ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Evet Bektaş adı güzel.
1: Hocam ben
0: Kayseri Erciyes 2, Mersin Mardin 1-0 öndeydik.
1: Evet.

0: Şimdi geçtiğimiz hafta burada maç esnasında seninle de birkaç defa telefonlaştık hatırlarsan. Öne geçtik. Burada Mazı da fosfat takımında da öne geçmiştik. Orada da böyle bir sevinç yaşadık ama çok heveslenmememiz, çok daha böyle biraz daha temkinliydim dikkat ettiysen her iki haftada da. Keşke yanılırım dedim. Yanılmadık. Şimdi sorduğumuzda kağıt üzerinde oynanmamış maça bir sonuç ve skor vermek doğru bir şey değil. Akşam
1: Ama şu var bak.
0: Fenerbahçe
1: Şu var bak.
0: maçını izledik hep beraber
1: Şu
0: sizlerle.
1: sana destek anlamında sen de elbette konuşuyorsun. Siz de konuşuyorsunuz. Ben de konuşuyorum. Gelen gidenle konuşuyoruz yani. Bu isimler önemli değil. Şu dedi, bu dedi, o dedi diye bir şey yok. Bana ben doğrudum Erciyes'e gidiyoruz. Ne olur? Biri dedi 3 yeriz, biri dedi 4 yeriz, biri dedi 5 yeriz.
0: Doğru.
1: Herkes bu kanıdaydı. Ya hatta beni Kayseri'den aradılar. Dediler
0: Gelecek
1: ki
0: misin diye, değil
1: gelecek
0: mi?
1: misin diye bir gün önceden gel burada kal. Sabah da işte biraz mantı işte işi yaparız. Sohbet ederiz. Halbası.
0: Sonra maçına gider oradan da
1: Maça.
0: çıkarabilirsin.
1: Ya şimdi millet 4-5 deyince iştahım kaçtı.
0: Telefonlaştık seninle buna.
1: Telefonlaştık.
0: Hatta ne dedim? İnan
1: Hatta ha
0: abi,
1: bravo bravo sen
0: İttihat
1: söyle.
0: İnan abi dedim ki yani bunu söylemek ne kadar doğru ekranların karşısında ama söylemekte de bir sorun görmüyorum. Dedim ki sen yoktun, senin adına yorum yaptım ben de. Sen de şimdi öğrenecek. Mahmut Hoca dedim. İlhan abim de müsaitse sen, ben, Murat da gelmek isterse önlü böyle ekibi olarak arabamıza binelim. Bir Kayseri yapalım. Bir Kayseri'de
1: Bir mantı yiyelim.
0: develi
1: Develi cıvı
0: civoklusu.
1: yiyelim.
0: Ondan sonra bir mantımızı yiyelim, maçımızı izleyelim, çekelim gelelim dedim. Ama bir böyle içimde dedim bir dedim şey var.
1: Burukluk var.
0: Bir burukluk var. Neden Bektaş dedi? Dedim ki hocam yenilsen her zaman Mersin İdman'ıydı. Kalbimiz her zaman orada. Hocam bazı cümlelerimizi cımbızlayıp böyle farklı yerlere çekmek isteyen gerçekten kötü niyetli, art niyetli insanlar var. Onlar sakın bu işleri yapmasın. Biz antrenmanlıyım ben. O işlere girmem ben. Böyle içimden bir tarafım gitmek istemedi. Çünkü kentte de bir algı oldu. Kayseri Erciyes karşısında 3 yiyeceğiz, 5 yiyeceğiz.
1: İşte ben endişe de ya. Ben
0: Yani
1: korkuttu beni yani.
0: rakip takımın da dışarıdan pompalanma havası buydu. Dolayısıyla Kayseri'den 3-4 yiyip 5 yiyip de gelmek dedim. O yol çekilmez dedim. Dedim mi hocam?
1: Dedin.
0: Dolayısıyla takım bana göre umut vaat ediyor bana göre. Çünkü sizler de bileceksiniz ki sevgili izleyenler, bu takım bin bir zorlukla kuruldu. Kıt bütçelerle kuruldu. Transfer tahtasının açılması, 40 milyonluk paranın ödenmesi, kastaki yapılandırılmanın tekrardan ödenmeye başlaması, mahkemelik olan futbolcularla alakalı görüşmelerin yapılması vesaire vesaire çoğaltabiliriz. Problemli bir süreçten geçiyor Mersin İdman'da. Halen de problemli bir süreçten geçiyor bu arada. Her şey güllük gülistanlık değil. Akabinde alt liglere katılımların başlaması gibi güzel gelişmeler oldu. Şimdi Erciyes takımıyla ve bundan önceki ilk hafta oynadığımız Mazıdağ Fosfat Etigübre takımı çok daha iyi hazırlandığını biliyoruz. Çok daha iyi kadrolarla futbolcular transfer ettiğini, çok daha iyi idmanlar
1: Erken
0: yaptığını,
1: toplandığı.
0: erken toplandığını biliyoruz vesaire vesaire. Dolayısıyla futbolunda bir realitesi var. Bu takımlar kağıt üstünde de görüldüğünde, istatistiklerde de görüldüğünde bizden daha iyi hazırlanmış ve daha iyi transferler yapmış takımlar. Ama futbol sahada oynanıyor. Yine geçtiğimiz Mazıdağ'ın benzeri bir karşılaşmaydı diyebiliriz. İlk direnen bir takım, ilk yarılarda direnen bir takım, golü bulup golün koruyamayan bir takım.
1: Şuradan girer misin?
0: Mesela 1-0 olduğunda seni aradığımda ne dedim? Hocam maç 3-1 bitecek dedim. Hatırlıyor musun hocam?
1: Şuradan girer
0: Sana da
1: misin?
0: onu söyledim,
1: Evet,
0: ona da onu
1: evet.
0: söyledim.
1: Şuradan girer misin?
0: Evet hocam.
1: Örnek belki farklı olabilir. Ama futbolda örnekler vardır. Her zaman da örnek alınır. Olmazsa olmuyor, tutmazsa tutmuyor. Bilmem. Bizim mazeretlerimiz var. Bazılarının mazereti yok. Mesela Fenerbahçe veya Trabzon.
0: Hocam o saçlı futbolcunun adı neydi dün? Enguzi mi neydi?
1: Enguzi.
0: Hocam
1: Boş kaleye.

0: Hocam bak, dün Allah için elinde telefon var yayından sonra. Dünya basınında, dünya spor basınında bu görüntüler servis ediliyor. Evet. İngiltere'de, Almanya'da, Portekiz'de. Aç bak ya. Bugün o, bugün açtım baktım.
1: Sanki hocam, o kasten atılmış gibi ha.
0: Hocam. Kasten atıldı.
1: Şimdi onu demeyeyim. Oraya girmeyelim.
0: He, girmeyelim de.
1: Şimdi ya kaç puanı var? 7 puanı.
0: 7.

0: geldik. Geri çıktığı için. Geri çıktın.
1: İlk üçün içinde.
0: Trabzon'u yendin. Ahmet Spor. Trabzon'u yendin.
1: Bu hafta 5 mi attı?
0: Beş attı bak. Beş attı. Şimdi bak. Şimdi buradan gelelim Mersin Spor'una.
1: Hocam bu hafta da Beşiktaş hocam, maçı var.
0: 3-1, 2-1. Değil mi? Mersin Spor'da 3-1, evet, evet, evet. 2-1. Şanssızlığımız ne? İlk hafta güçlü rakiplerle oynuyoruz. Şampiyonluk evet, hedefleyen takımlarla oynuyoruz. Bir de bu, mesela bu vermiş olduğum örnek takımların kadrolarında geçen seneden
1: kalan oyuncular var. İkincilik kalitesinde topçular da var.
0: Buraya monte edilmiş var Fenerbahçe Trabzonspor'a. Bizdeki tamamen yeni.
1: Tabii.
0: Teknik kadro yeni, yönetici yeni, futbolcu yeni, altyapı yeni, hepsi yeni.
1: Bir de bizim şu anda programın girişinde ilk bir yarım saatte 45 dakikalık işte bir saatlik neyse konuştuğumuz konunun Mersin İdman Yurdu olması ne kadar sevindirici değil mi arkadaşlar?
2: Mutlaka.
1: Biz geçtiğimiz sezon ikinci arada Mersin İdman Yurdu'na değinemedik, ne olacak, ne bitecek diye bir...
0: Ya bu Hüseyin Hacı Güzel var ya...
1: Ne diyor hocam?
0: Ya Hüseyin ben keyfi gülüyorum, gizli gizli gülüyorum diye niye gülüyorsun? Senin yorumuna gülüyorum ama orada söyleyemem o yorumu ben. Soğan, sarımsak yiyenler diyor, çok güzel insanlar olur diyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Çok güzel insan olur diyor onlar diyor.
1: Dolayısıyla hocam şöyle toparlayayım Mersin İdman Yurdu'nu. Mersin İdman Yurdu'na bir zaman lazım. Bu zamanın da iki haftalık dilimini geçtiğimizi gördük. Ben bu hafta Ağrı deplasmanında Mersin İdman Yurdu'nun puan ya da puanlarla döneceği kanaatindeyim. Puan ya da
0: öyle puanlarla görünüyor.
1: Puan ya da puanlarla döneceği kanaatindeyim. Ölçütüm şu değil. Bu hafta Silifke takımı Ağrı'dan puan aldı. Silifke bu takımdan puan aldıysa biz de puan alırızdan dolayı konuşmuyorum. Bu doğru bir istatistik olmaz. Silifke puan alır, sen gider yenilir gelirsin. Silifke puan alır, sen fark yiyebilirsin, bilemezsin, bu futbol. Ama şöyle bir realite var. Ben senin dediğine katılıyorum. Takım ilk yarı direniyor. İkinci yarı golden sonra bir şekilde gol de buluyoruz hocam.
0: Buluyor yani.
1: Gol de bulunuyor yani. İkinci golden sonra
0: direnemiyor.
1: Hocam
0: bunun şimdi da, bazen de
1: hocam,
0: şimdi,
1: hocam bunun cevabı değil. Mesela, hafif, ama.
0: Hafif.
1: Hocam niye direnemez bir gol yedikten sonra
0: bak,
1: takım?
0: Şuraya gireyim.
2: Hocam takım hazır değil. Yani şöyle zaten belirli bir süreden sonra takımın da oyunsal anlamda düşüyor. Yani tempo anlamında, kuvvet anlamında. Bir de şöyle bir şey var. Golü de buldun. O sana bir direnç sağladı. Yani fosfat maçında. Şimdi Erciyes'te de mesela
1: golü
2: buluyorsun. Sonra belirli bir dakikadan sonra düşüş oluyor. Neden? Öndeki oyuncuların topu tutmazsa, işte kazandığın topu doğru kullanmazsan duvara çarpmış gibi sürekli topun arkasından koşmak zorunda kalıyorsun. Sürekli koşu halinde olan bir insanın enerjiyi düşün, yavaş yavaş düşer. Sürekli sen rakibe topu verir, oynamayı düşünmezsen mağlubiyet kaçınılmaz. Yani işte bir kurtarırsın, iki kurtarırsın, top kazanırsın, kaybediyorsun. Vücudunda bir yere kadar dayanacak gücü var. Ne oluyor? Bu sefer açık veriyorsun, hataya yol açıyor. Kaçınılmaz bir son oluyor.
1: Peki hocam, profesyonel futbol kariyerinin içerisinde bunları amatörden gelen ve profesyonel olan bir abim olarak söylüyorum. İnan abi, bu süreç futbolcunun, hocanın ve futbolcunun üstüne koyarak aşabileceği bir süreç.
2: Mutlaka.
1: Peki bir zaman, bir süreçle alakalı değerlendirme yaptığın zaman nasıl bir değerlendirme yaparsın? Nasıl bir süreçle alakalı bunu konuşabiliriz? Şimdi yani mesela, zamanı ne diyebiliriz?
2: Mesela şöyle düşünelim. Tabii ki oynadığımız takımlar hazır, iyi paralar harcamış, kadroları bizden daha geniş. Hani bu kupa maçları diyoruz ya, işte bu hafta mesela Bucak Oğuzhan Spor'la oynayacağız. Bu da kondisyon açısından veya dayanıklılık açısından sana fark yaratacaktır.
0: Değil
2: hani
0: mi?
2: Benimsemediğimiz maçlar aslında bizim bir sonraki maça daha dirençli çıkmamızı sağlayacak maçlardır.
0: Bir taktik yani maç olabilir mi?
2: Mutlaka yani.
1: Olabilir.
2: Kesinlikle. Hem
1: takımın... Yedekteki oynamayan oyuncular değerlendirilebilir mi hocam?
0: Olabilir. Ya ilk yarı şimdi bu Ağrı'nın taktiğini dener bu maçta. İlk yarı 11'i çıkartır. Bana göre bilmiyorum. Tabi hoca daha iyi bilir. İlk bilmiyorum katılır mısın hocam?
2: Yok doğru hocam mesela. Yani, bir 45 dakika deneyelim.
0: Belki saklayacağı oyuncular da vardır.
2: 45 dakika
0: kaleci
2: düşünebilirsin.
0: Kaleci Sertaç'ı kullan.

0: Olmayabilir.
1: Oynamayan oyuncular oynatır.
0: Burada kaleci Sertaç'ı kullanmayabilir.
2: Babana rağmen.
0: Yedek kaleci koyar. Bir
2: kaybedeceğimiz ne var hocam?
0: Serhat'ı dinlendirir.
2: Hocam kaybedeceğimiz bir şey
0: hiçbir
2: var
0: şey
2: mı?
0: Yok, hiçbir şey yok. Kupa bize bir şey yapmaz ki. İşimiz yok kupayla bizim.
2: Hem zaman hem yani. Para he. Profesyonel olarak İlhan yani hocam.
0: Şimdi bu turu geçtin. Bir kura çektin. Edirne'ye gideceksin. Haydi buyur. Al sana ne zaman baksan 100 milyar.
2: Yani İlhan abi şey bak, bizim gibi düşünmez. İlhan abi profesyonel bir adam. Bak İlhan abiyle orada bizimle anlaşamayız. Çünkü ya, İlhan abi
1: sonuçta şöyle
2: bu lige katılıyorsan böyle bir durumunda varsa kesinlikle. Bu da resmi bir müsabakaysa gideceksin kardeşim dedim.
1: Kesinlikle.
2: Neyle. Ben o senin hayalet ruhaniyeni anlıyorum. Ben kendi adıma konuşayım. Amatör ruhlu bir adam olduğum için bu konuda seninle bakış açımın aynı olmamasını hoş gör hocam.
1: Yok estağfurullah.
2: Sen şimdi şöyle. Sen şimdi üst ligleri Süper Lig görmüş bir adamsın. Sen bu arada senin dediğin doğru.
1: Ya olması gerekiyor.
2: Olması gereken senin dediğin.
1: Kesinlikle.
2: Ama şimdi biz şu anda senin olması gereken bir haleti ruhaniyede değiliz.
0: Bir dakika sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Biz o Mersin İtman Yurdu değiliz şu anda.
0: Oraya geldim. Şu notumu alacağım. Sen hocam.
1: Bunu eksik olarak değerlendirmemek lazım. Yani bu bir artı aslında baktığın zaman.
2: İtman anlamında, yedek futbolcular görme anlamında birçok şeyi var, artısı var. Bunda hemfikirim. Ama bizim hafta sonu oynayacağımız çok ciddi bir puan ya da puanlarla dönmemiz gereken elzem bir lig maçımız var abi. Bu takım burada ben yarın çok olağanüstü bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben bu takımı eleyeceğimizi düşünüyorum bu arada. Bu takımı eleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Abi ben de elemeyelim abi ya.
1: Şuradan bak.
2: Ya sen ne güzel bir adamsın.
0: Elemek abi.
2: Ya şimdi burada da konuşmayalım.
0: Bırak abi.
2: Bazen yazıyorlar bana, çıldırıyorlar.
0: Şimdi bir dakika bak. Bir şey daha var.
2: Çıldırıyorlar hocam ben öyle deyince.
0: Bir dakika bir şey daha var hocam.
2: Hocam bak. Senin dediğin doğru.
0: Hocam.
2: Fakat senin dediğin halet ruhaniyede bir Mersin yok şu anda. Onu şimdi anlatmaya çalışıyorum.
1: Şuradan da bakmak lazım. Mesela biz Silifke takımını da izledik hocam beraber. Hiç mesela o takımı bu kadar böyle aciz görmedik değil mi? Rakiplerine karşı. Ama İdman Yurdu'nda ne hikmetse oyunsal anlamda biraz sıkıntılar var. Ama bunu da Gürsoy Hoca giderecektir yani.
0: Yavaş gideriyor
1: evet,
0: hocam.
1: Evet kesinlikle.
0: Ama şu var, Gürsoy Hoca derken lafını kesin kusura bakma.
1: Ya Erciyes de deyip geçmeyin ha. Erciyes aslında şu anki baktığın Kayseri Spor'un temel taşlarıdır. Yani Kayseri kesinlikle. Bugün varsa, Kayseri Spor varsa Erciyes'in sayesinde vardır.
0: Şey var hocam. Bilmem sizin kulağınıza geldi mi? Bana Fısıldık Gazetesi getiriyor. Bektaş, burayı dikkatle dinle.
2: Evet hocam.
0: Fısıldık Gazetesi bana getiriyor. İlk maç neden ilk 11'i bozdun? İyi giden takım bozdu hoca. Niye 80'i aldın? Niye 99'u aldın? Oyuncuları Cemal mi değiştiriyor? Hoca mı değiştiriyor? Erciyes'te böyle oldu. Fısıldık Gazetesi. Fitneler başladı hocam.
2: Başladı.
0: Fitne başladı hocam. Yapmayın. Bunları yapmayın. Bu takımın teknik sorumlusu Gürsoy Turan'dır.
2: Bitti.
0: Oyuncuları hoca değiştirir. Fitne, fesat tohumları ekmeyin. O onu çıkarttı, bu bunu çıkarttı. Yok 5 tane oyuncu birden değiştirdin. Takım şöyle gidiyordu. Ya bu takımın başında bir teknik direktör ol kardeşim. Vermişler yetkiyi ona gidecek. Fitneden, ficiden daha ikinci hafta bunlar dolaşıyor Mersin'de. Yapmayın bunları. Cebinizde başka listeler mi var? Başka hoca listesi mi var cebinizde? Yapmayın ya.
2: Bravo hocam.
0: Yapmayın bunları.
2: Hayır, burada hem Gürsoy Hoca ezan altında bırakılır hem Cemal Hoca zor durumda.
0: Tabii
2: bırakılır.
0: Canım şimdi. Bunlar uyumlu bir kadro, uyumlu bir ekip.
2: Bunlar hocam bu işlerde zamana ve sürece bakmak lazım. Bakın ben buradan da söylüyorum. Yapı gereği Gürsoy Hoca gerçekten çok nezih bir adam hocam.
1: Kesinlikle.
0: Ya burayı çok, iyi biliyor ha. Bu bölgeyi iyi biliyor.
2: Çok nezih bir adam hocam. Böyle ne diyelim? Yam yam değil yani.
0: Ya ben telefon açıyorum mesela bazen.
2: Beyefendi bir adam.
0: Bazen telefon açıyorum. Konuşuyorum. Futbolcu ismi söylüyorum mesela. Şu hocam nasıl bir topçu falan diyorum. Oo, adam kimliğini sayıyor bana.
2: Ya.
0: Kimliğini sayıyor. Nerede geldi? Hangi takımda? Kaç doğumlu?
2: Dışarıdan bakıldığında sanki bazı konulara hakim değilmiş havası veriyor.
0: Ya onun bir bilgisayarı var biliyor musun?
2: Hocam taş yerinde ağrıdır.
0: Onun bir bilgisayarı var biliyor musun?
2: Benimle niye konuşsun hocam ya?
0: Hazine dolu.
2: İlhan'ın var CV'sini benimle niye konuşsun? Bana ne ya? Konuşmasın. Yani, bak seninle konuşuyormuş. Beni niye konuşsun abi? Ben istemiyorum zaten böyle bir şey. Duymak da istemiyorum.
0: Fitne, fikir, fesatlık fayda etmez. Bırak kimi değiştir, değişsin, sana ne ya?

0: Bu takımın ahengini de bozar.
1: Bozar.
2: Tabii ki.
0: Teknik heyetle alakalı sistemi de bozar.
1: Niye geldin hocam?
0: Dostlarım geliyor hocam. Bugün bu toplantılar var herhalde yukarıda. dakika başı bizim dostlar geliyor. Hepsi de selam veriyor bana.
1: Olağanüstü hal var bugün
0: hocam? Var hocam. Bugün olağanüstü hal var. Görüntü şu ki güzel şeyler olacak Mersin'de. Güzel insanlar güzel yerlerde toplanıyorlar hocam. Hepsi de selam veriyor. Bizden de selamların olsun. Aleyküm selam diyelim hocam.
1: Hocam biraz daha...
0: Bir yorum okuyayım hocam.
1: Evet oku hocam.
0: Yorum okuyayım hocam. Ömrüm yorum okumakla geçti senin yanında. Abi bu Ufuk senin o yorumları okuyamam. O bir şeyleri şey amca, koli amcalar var ya koli şeyleri.
1: Bizim şey var. Mersin Berdo da bir şey var. Tabii ki oyuncu biliyor musun?
0: Yok, onu yayında söyle hocam. Burada söyleme hocam.
1: Futbolcumuz diyorum.
0: Tamam.
1: Sana, reis.
0: Nusret Apare. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Abuzel Bilen hocamı iki programdır görüyorum. Açıklama yapacağım.
1: Hocam Abuzel Bilen şu anda diplomatik görüşme yapıyor. Putin'le görüşmeye gitti.
0: Rusya'da.
1: Rusya'da hocam, Rusya'da. Adam ülke dışına taştı. Apari sen uyuyorsun.
0: Hocam Ufuk Kaba demiş ki takımın sahaya çıkması bile büyük bir iş. Yönetimi kutluyorum demiş.
1: Aynı bu kadar bir nokta. Nokta atış.
0: Hocam Süleyman Ayaz. İyi yayınlar
1: i̇yi kaleci,
0: demiş.
1: İyi kaleci.
0: Hüseyin Işık, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
1: Muhtan Hüseyin abi.
0: Mahmut hocam, size, sizin nezdinde Hacı Bektaş adı güzel reisimiz ve İlhan hocamıza muhtan selamlar, saygılar yolluyorum. Allah'ın birliğinizi, beraberinizi bozmasın. İnşallah güzel insanlar demiş. Ufuk Kaba demiş ki, moral bozmaya gerek yok. 7 hafta fikstürümüz zor demiş.
1: Bak doğru söylüyor.
0: Zor da abi, araya da puan alacaksın ya.
2: Tabii tabii.
1: Evet. Abi bak kadar şey mi alıyorsun, ben çikolata mı alıyorsun,
0: abi,
1: puan alacaksın
0: abi,
1: diyor. Biskvit mi alıyorsun?
0: Öyle deme ya.
1: Tamam ağrı yani, maçını alacaksın abi.
2: Oyuncular arasında çok da büyük bir fark da yok yani bu ligde.
0: Yani 7 hafta abi ya, 7 hafta araya sıkıştıracaksın.
1: Abi ağrı maçı var.
0: 1 al, 2 al, 3 al, bir şeyler al ha. Tabii, topla tabii. Yani.
1: Bir dakika ağrıdan sonra ne oluyor abi? Ağrıdan sonra ne oluyor abi? Diyarbakır geliyor.
0: Niye Diyarbakır?
1: Tamam işte abi dişine göre.
0: Ha öyle de. Yani Diyarbakır kötü bir takım.
1: Ondan sonra nereye gidiyorsun?
0: Yeniliyor.
1: Ha bu arada Kırıkkale'nin hocası değişti bak gördün mü? Şampiyonluğa kurulan bir takımın hocası değişti hocam.
0: İki hafta üst üste mağlup olursan.
1: Bak mağlup oldu.
0: Seninle alt altalar.
1: Kimi aldı? 22 milyona Josep'i aldı. Mersin'den giden o.
0: Jakobs.
1: Bak.
0: Topçu ama.
1: Ya.
0: İlk hafta da golünü yazdı diye biliyorum. Bu hafta ne yaptı
1: 2-0 2-1 yaptı hocam. Ne yani? Bir şey olmaz.
0: Ama golünü yazdı.
1: Ayrıca yazsan hocam.
0: Öyle de
1: 5-0 maalesef 2 tane gol atmış.
0: Ya Jakobs ne yapsın abi? Tek bir futbol bireysel.
1: Ya
0: bir
1: diyeceğim işte bu.
0: Takım oyunu hocam.
1: Ondan sonra hocam ne oluyor? Kırıkkale, ondan sonra Osmaniye.
0: Hepsi zor abi.
1: Hocam.
0: Hepsi zor hocam. Yok.
1: Adana.
0: Adana yeneriz.
1: Yeni Malatya.
0: Yeni Malatya takım çıkmıyor zaten.
1: 3 puan. Yozgat. Bak ondan sonra...
0: He, bunlarla bunlar senin segmentinde puan ya da puanlar alabilirsin. Hocam 4 takım düşecek ha. 4 takım düşecek
1: burada
0: ha.
1: Burada bize bir şey olmaz.
0: Adana ve Malatya'ya ben düştü öyle düşünüyorum yani. Adana zaten Malatya düştü çıkmıyor. Adana'nın da düşeceğini düşünüyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda daha çok konuşuruz ama bizim bu fikstürde İlhan hocam
2: öyle düşünmemek bakana, lazım ya.
0: Şöyle evet, şöyle evet. şöyle Malatya ve Adana'ya düştükten sonra en az 2-3 takımı daha altımıza almamız lazım. Çünkü o altımıza alacağımız 2-3 takımdan ikisi gene düşecek.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bana göre ben bu yılın da bizim anamızın bizi Kadir Gecesi'nde doğurduğunu
2: çünkü
0: düşünüyorum.
2: Geçen bugün. Sene de biz yani, böyle düşündük.
0: Geçen sene de böyle düşündük.
2: Soma düşecek diye bakıyorduk. Bir anda biz düştük.
0: Ama takım lige katılmış olsaydı... Evet. O Soma'yı 6 puan üstüne çıkmamış mıydık hocam?
1: Üstündedik 6 puan.
0: Ona göre de bir dirayet gösterdik. Biz o Soma'yı altımıza aldık. Biz bu ligde kalırdık. Moral bozmayalım demiş. Ali Dolunay iyi yayınlar. Yenilsek de yensek de Mersin İtman Yurdu'nu alkışlarız. Daha düne kadar takım yoktu. Gerçekten yönetime teşekkür ediyoruz demiş. Tebrik ediyorum. Silifke'den Ali Seyfi Çevik. Taraftarlardan sorumlu kardeşimiz. Hocam grubumuzdaki 5 takım 250 milyon üstü parayla kuruldu. Bu takımlara karşı ezilmeden mücadele ediyor takım. Olaya her zaman pozitif pencereden bakmak lazım. İlk 2 hafta Mersin İtman Yurdu şampiyonluğa kadro kuran takımlara karşı oynadı. Ağrı maçıyla galibiyetler serisi başlayacaktır demiş. Ağzına sağlık Ali Seyfi Çevik kardeşim. Hocam Hüseyin Adıgüzel'e ben katılıyorum. Oraya not al, onun üzerine de birkaç kelam etmek istiyorum. İlhan hocam, birkaç tecrübeli oyuncu lazım demiş. Şimdi ilk yarı geçti artık. Artık yani bu
1: transfer yok.
0: Transfer yok. Ben Hüseyin Adıgüzel'in dediğine katılıyorum. Bu takımda kaledeki Sertaç gibi orta sahada ve forvet hattında çok şey istemiyorum aslında. Bu ligleri bilen, geçmiş yıllarda Mersin İtman Yurdu'nda oynamış, halen aktifte boşta duran ya da başka kulüplere transfer olan, isim saymak istemiyorum. Yayından sonra söyleyeceğim. Hatta söyleyeyim. Papaker, Ömer, Önder, hocam 10 tane topçu sayarım ben. 10 tane topçu sayarım. Şimdi arşivime bakarsam geçmiş yıllarda da Mersin'de oynamış ve yine cüzi miktarlarla bu takıma adapte olacak. Yani o dediğimiz segmentteki fiyatlarla alabileceğimiz tecrübeli, bu ligi bilen, bu takımı bilen bir iki oyuncu olsaydı bana göre ligin ilk yarısına kadar çok daha temkinli gidebilirdik. Mesela eskilerde yine sakatlık durumu var mı bilmiyorum. Örneklendirme yapıyorum. Aslan Gök tarzı hocam. Yani aynı isimlerin etrafında dönmek anlamında demiyorum. Şimdi, bu ligleri bilen, daha tecrübeli, bizi de tanıyan birkaç futbolcu olabilirdi. Ben Hüseyin'e katılıyorum. Mersin'in iş dünyası ve siyasi parti il başkanları ve diğer vekillerimizi de bekliyoruz. Ali Donanay demiş. Buradan da hocam oraya da bir ilave yapayım. Bir siyasi sempatizanlığı yaparaktan anlatmıyorum. Geçtiğimiz gün, dün itibariyle Mersin İtman Yurdu Yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Binası'nı
1: Bunu söyleyelim hocam.
0: Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı.
1: AK Parti'ye gittiler.
0: Dur hocam bunu bitireyim. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı Sayın Ömer Gürsoy İl Başkanı ve yönetimini ziyaret ettiler. Ömer Gürsoy orada 100 bin lira destek
1: Bravo.
0: Sözü verdi.
1: Helal olsun.
0: Ben bunu sosyal medyada paylaştım. İmkanlar ötesinde şahsen...
1: Abi 100 bin lira abi.
0: Ben takıma 100 bin lira...
1: Helal olsun abi.
2: Şahsen, adamlığa gönül ya.
0: 100 bin lira bağışlayacağım dedi.
1: Bravo.
0: Yani Ali Dolunay da şunu söylüyor. Diğer siyasi parti temsilcilerinde aynı hassasiyeti bekliyoruz.
1: Ya şimdi şöyle var.
0: Anlamında söylemiş.
1: Şimdi şöyle var bir de. Bunu ben Murat Altıdere ile konuştum da şunu dedi bak hocam. Mesela üçümüz düşün. Sen veriyorsun abi benim ismini söyleme diyorsun.
0: Tamam bir şey demiyorum.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Mesela AK Parti de gitti Adem Aldemir'e ziyaret etti. Yani bu para verdiği meselesi değiliz. Bütün objektif olarak hepsini geziyorlar.
0: Anladım ama bak şöyle.
1: Ayrımsız.
0: Şöyle bir şey orada veren vermeyen arkadaşlara saygı duymakla beraber yönetimin ve senin o yönetimle aynı düşünüyorsan ben seninle aynı düşünmüyorum. Düşünmek zorunda değilim biliyorsun.
1: Tabii ki.
0: Şöyle. Hayır hasenet yaptığımız zaman İlhan abi aileleri rencide etmeden ekranlara vermiyorum dikkat ettiysen. Abi, ya da hocam
1: akrabalar çoğaldı senin.
0: Gelsinler hocam. 100 hatlarını vermiyorum. Orada birilerine bir şeyler bir elin verdiğini bir el görmeyecek şiarı var. Resulullah'tan biz böyle gördük. Ama hocam bak sosyal medyada ve bazı etkileşimlerle alakalı böyle hayır hasenatlı ve verme destek bir aslında böyle makam mevki sahibi olan bir yerdeki kişilerin zikretmesi benim görüşüm başka kitleleri de siyasi oluşumları da STK'ları da kamçılar diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem.
1: Çok doğru.
0: Yani bu benim düşüncem.
1: Çok doğru.
0: Milliyetçi Hareket Partisi il binasındaki il başkanımızın Sayın Ömer Gürsoy'un 100 bin gibi bir rakamı ben şahsen bağışlayacağım demesi bana göre önemli bir durum.
1: Bence de.
0: Dolayısıyla diğer siyasi partilerde söylesinler abi. Biz de burada isimlerini zikretmekten bir beis görmüyorum. Öyle düşünmüyorum. Seninle alakalı düşünmüyorum.
1: Ben veren arkadaş siyasi partide işledim. İş adamları
0: işledim. İş adamlarına da gelince isimlerini vermesinler. Bari bize geldikleri zaman şu sektörden bir firmamız diyelim. Abi o firmadakiler de biz de yapalım diyebilir. Bizim Türk toplumunda bu işler var İlhan abi. Yapar. Kabul edin ya da etmeyin. Erdoğan Isın demiş ki hayırlı yayınlar kolay gelsin. Yayınınızı çok seviyoruz. Hacı Bektaş kardeş Silivke Spor Kulübü bu sene ligde kalacak mı? Kalacak tabii ya.
1: Abi iki şeydeyiz daha. İkinci haftadayız daha.
0: Tamam kalacak abi. Yani
1: abi aramızda
0: burada
1: biz onlardan 6 puan alacağız. Onlar bizden 6 puan alacak. Bak şimdi böyle biraz daha şey yapmayalım. Yarın bir bize rakip olacağız.
0: Evet.
1: Öyle mi hocam? Yarın bir bakmışsın futbol bu. Biz oraya bir puan için gideceğiz. Onlar belki buraya bir puan için gelecek. Bir puan alamazsa öyle bir Cendere inşallah düşmeyiz bak.
0: Düşmeyelim inşallah.
1: Düşmeyiz. Şöyle,
0: o da bizim

0: Silifke takımı memleketimizin
1: tabii ki
0: güzide bir takımı. Bu ligede çok yakışıyor. Hatta İlhan Hocam abartıyorsam lütfen müdahale et. Silifke takımı keşke bu şartlarda olmasaydı da ikincilik de olsaydı Silifke'de. Evet. Sırıtır mı hocam?
2: Yok.
0: Yakışır mı?
2: Yıllar öncesinden.
0: Bölgesel yanlış. Amatör ligdeki Mahmut Hocam, bölgesel amatör ligdeki Erdemli üçüncülükte olsa sırıtır mı?
1: Sırtmaz. Hüseyin, her türlü kaldırır. Hüseyin ne yapıyor ya?
0: Yazar abi hocam.
1: Şu an ya, bu işi yok mu? Çalışmıyor mu ya?
0: Flamingo Fotoğrafçılık, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle başkanımız Murat Bey ve bu takımı sahaya çıkartmak için mücadele veren herkese teşekkür ediyoruz. Yeni kurulmuş bir takımın biraz sabırlı olalım lütfen. İlla ki başkanımız, yönetim ve teknik heyet bunun farkında, hep beraber el ele Mersin İtma Yurdumuz layık olduğu güzel günlere demiş. Mahmut Hocam şu önündeki aküyü ver de skutura takım oldu. Ya var ya.
1: Ya bu var ya. Bu Hüseyin var ya.
0: Süleyman Ayaz Hocam, hocamız demiş ki.
1: O bir mesajını canını okuma da. Hüseyin o bir mesajını oku. Metrosuyla ilgili.
0: Dur aman hocam.
1: Yok sen oku sen.
0: Ben okudum. Dur o deniz aman sular. Aman
1: Hüseyin.
0: Bütün Şampiyonlar Ligi'de yukarıda ya.
1: Hüseyin.
0: Biraz da yayını basarlar hocam. Onlar şey toplantısındalar ha. O işlere girme hocam. Mustafa Babacan iyi yayınlar demiş. Ara transferde eksikler tamamlanır demiş. Ben ara transferde hamlelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Süleyman Ayaz gibi düşünüyorum. Bu kadroyla lig sonunun geleceğini düşünmeyenlerdenim. Onu da size söyleyeyim. Yani farklı. Yok ben öyle düşünmüyorum.
1: Önümüzdeki maçlara bakacağız. He.
2: Başkan bakacağız. Hoca mutlaka gardını alacaktır.
0: Yani gardını alacaklar eksik noktalarda. Evet, mesela direkt hocam burada takım orta saha lazım mı şu andaki?
2: Tabii ki.
0: Şimdi orta saha lazım mı hocam?
1: Kesinlikle. Hocam onlar hepsi lazım.
0: Sağ ve sol lazım mı
1: bilmeyen
0: hocam?
1: Bilmeyen şeyler. Şimdi
0: kanat lazım mı hocam?
1: Şuradan gir bana hocam. Şimdi Mersin İtma Yurdu yarın neyle Oğuzhan Spor'la mı oynuyor?
0: Evet.
1: Ne yapar abi? Bana onu söyle şimdi. Sen ne istiyorsun? Yensin mi? Elensin mi?
0: Ya saldırı oluyor ya.
1: Veda mı etsin?
0: Ya veda etsin abi ya.
1: Etsin abi.
0: Ya etsin abi ya.
1: Bırak kupayı
0: abi. Yedeklerle çıkılsın. Hatta Sertaç'ı kaleye alma abi.
1: Alma abi.
0: İkinci kaleciyi at abi.
1: At kaleciyi.
0: Defansta kritik olarak gördüğün, ağrıda olmazsa olmaz olarak gördüğün elzem defans oyuncun varsa.
1: Hocam sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Atma abi.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Atma abi.
1: Sana bir şey söyleyeyim
0: buyur
1: mi?
0: Buyur hocam.
1: Buraya not alıyorum. Buradan senden geniş kapsamlı bir yorum istiyorum.
0: Buyur hocam.
1: Şimdi onu at bunu at dedin ya. Dur şuraya yazıyorum hocam.
0: Ne kaybedeceğiz İlhan abi?
1: Dur. Ya, şimdi Ağrı maçında, Ağrı maçı ne olur?
0: Ağrı maçında bir puan alacağız hocam.
1: Hocam.
2: Ben de öyle diyorum hocam.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: He.
1: Niye ben?
0: Bir dakika.
1: Silifke'yi baz almıyorum. Erciyes'i baz alıyorum. Çünkü kamuoyunda Fısıldık gazetesi ne diyordu? 3, 4, 5, 3, 4. Korktum. Kayseri'ye bilet alacağım korktum. Lan dedim acaba mı lan? 4. Ben gelmem oradan mı ya?
0: Ben de gelemem abi. Ben de aynı senin gibiyim. Çektim ben o yolları. He. Bu taraftarlık değil diyebilir insanlar. Diyebilir. Ama ben ayağa yere basan gittiğim deplasmanda dişe diş yenilebiliriz. Dişe diş başa öyle oldu hocam bu hafta.
1: Öyle oldu hocam.
0: Yani bir yorum vardı hatırla yukarılarda bir okudum. Çok güzel bir değerlendirme yaptı bir izleyenimiz. Dedi ki bizler de öyle düşünüyorduk. Takım 250-300 milyonluk kurulmuş takıma dişe diş bir şekilde direnmedi. Yani sahada bizi rezil etmediler dedi. Bir yorum vardı hatırlarsan. Dolayısıyla ben Ağrı takımının hocam Ağrı takımını mağlup edemez miyiz kendi evinde?
2: Şimdi
1: atı terletme.
0: Evet.
1: Atı terletme.
0: Peki hocam.
1: Atı terletme. Yani milleti daha üçüncü haftada şaha kaldırma. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 40 dakikadır Mersin İtma Yurdu'nda konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Mersin İtma Yurdu'na yarın Oğuzhan Spor maçında, Kupa maçında başarılar diliyoruz. Ağrı Spor maçında başarılar diliyoruz. Yine oradan gülüyorsun. Bir şeyler okuyorsun Bektaş.
0: Doktor Hakan Basır bir şeyler yazmış hocam.
1: Ha şurada şu. Ezer Bey. Bir numaralı görüntüyü ver. Onun üstüne konuşalım 2-3 dakikada. Ondan sonra başka konulara geçelim. Bir numaralı görüntü. Üçüncülük, üçüncü grup. Maç sonuçları ve puan durumu Bektaş Bey.
0: Çok güzel bir sahadan görüntü geldi hocam.
1: Tamam atarsın şimdi. Gösterin.
0: Hocam çok güzel sahadan tamam, görüntü atayım. Geldi. Detaylarını.
1: Hocam şuraya oku bir. Bak hocam şimdi.
0: Adalet Gücü 5, Adana Spor 1. Beklediğimiz

0: konuşma. Ben buyur. Beklediğim sonuç.
1: Yani bak. Bak şimdi bak. Aradaki farkı gördün mü hocam? 3-1, 2-1, 5-1. Bak.
0: Erciyes 38 Futbol Kulübü 2, Mersin İsmail'de 1. Karaman 0, Bitlis Spor 3.
1: Buyur.
0: Kırşehir, Yeni Malatya Spor, Yeni Malatya Spor maçı çıkmadığı için Kırşehir, Hükmen. Niğde Belediye 3, Yozgat Bozok 1, Malatya Yeşilyurt takımı 3,
1: Kırıkkale
0: Futbol Kulübü 1. Bu son, evet, Silivke Spor 1, Ağrı 1970 1, Karaköprü Belediye 2, Osmaniye Spor 1, Mazıdağ Fosfat 3, Diyarbakır Spor 0. Bu sonuçlara göre Ezel, teşekkür ediyorum. Mazıdağ 6 puan, Bitlis 6 Bektaş. Puan, Niğde 6 puan. Hocam ilk
1: sayma puanları.
0: 6 sıra.
1: Bana. İlk 6 yerine oturmuş mu?
0: Hayır.
1: Oturmuş.
0: Hayır.
1: Bak Mazıdağ.
0: Hayır.
1: Bitlis, Niğde. Hayır.
0: Katılmıyorum. Katılmıyorum. Oraya not al. Tamam, oraya not al. Oraya
1: araya kim gider? Araya kim gider?
0: Heh.
1: Onu söyle bana. Araya kim gider?
0: Öyle diyelim. Öyle diyelim.
1: İlk 6 oturmuş. Araya
0: kaldır Ezel. Ezel
1: kaldır. Zorlar.
0: Ondan sonra Karaman giremez. Osmaniye giremez. Adalet Gücü giremez. Dur. Araya 7. sıradaki Kırşehir takımı girecek. Takım yaptılar.
1: Bence Adalet Gücü'ne girer.
0: Bekle. Onu bilmem. Bekle. 14. sırada ve puanı olmayan Kırıkkale. Bakacağız.
1: Girebilir. Girebilir. Evet. Girebilir. Girebilir.
0: Hocam ne Diyarbakır, ne Adana, ne Yeni Mersin İtmari, ne Silivke, ne Ağrı, ne Karaman, ne Adana, ne Yozgat, ne Yeni Malatya buraya giremez.
1: Şöyle yapalım mı?
0: Söyle hocam.
1: En altta kim var abi?
0: Lige katılmayan eksi 3 puanlı Yeni Malatya Spor.
1: Üstü kim?
0: Yozgat, Bozok, Belediye.
1: Ondan
0: Yozgat
1: sonra?
0: Belediye. Adana Spor.
1: Ondan sonra?
0: Diyarbakır.
1: Ondan sonra?
0: Kırıkkale.
1: Onu çık abi.
0: Çık abi.
1: Mersin İtmari.
0: Mersin İtmari. Silivke.
1: 5. Silivke 6. Karaman 7. Osmaniye 8. Bu 8 takımdan 4'ü gider abi.
0: Tamam, ben sana şimdiden söyleyeyim.
1: Bu 8 takımdan 4'ü gider.
0: Tamam, ben sana söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Kaldır Ezel. Alta gel. Gel abi gel. Bizim üstelik işimiz yok abi. Dur. Yeni Malatya gider abi. Adana gider abi.
1: Gider. Bozok gider.
0: Yozgat gider abi. Karaman gider abi.
1: Tamam.
0: Ya ben böyle düşünüyorum
1: tamam,
0: ya.
1: Ben de böyle düşünüyorum.
0: Ben böyle düşünüyorum.
1: Ben de böyle düşünüyorum.
0: Ama... bu puana bakarak konuşmuyorum.
1: Konuşmuyorum ben.
0: Bu puana bakarak o zaman
1: hocam, sen ne düşünüyorsun?
2: Yani belki Karaman bu sürecin içinde olmaz ama diğer dediğim.
1: Şöyle mi diyorsun? Karaman'ın koyunu sana çıkan oyunu mu diyorsun hocam?
2: Olabilir. Yeni Malatya, evet, Yozgat dediğim gibi, Adana Spor.
1: Adana, yani, Yozgat, Yeni Malatya diyorsun, Abbas Yolcu diyorsun.
2: Ama
1: Diyarbakır?
2: Ben her zaman
0: yok abi, yok bak.
1: Diyarbakır.
0: Abi.
1: Ya içeride mi alıp dışarıda mı alıp?
0: Olsun abi. Başka başkanı var.
1: Senin bildiğin bir hocam, şey var. Senin bildiğin bir şey var.
0: Bakalım 2-3 hafta daha bakalım. Dur.
1: Senin bildiğin bir şey var.
0: Yayındayız ya.
1: Tamam. Daha evde kaldırabilirsin. Evet. Evet, Mersin İtmari için yorumlarınıza. Hocam ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Yani şöyle hocam, ben bu süreci geçiş süreci olarak görüyorum. Yani bir şekilde.
0: Bak mesela Ali Seyfi benim gibi düşünmemiş. Mersin İtmari yurdunun da o üstteki 5 takım var ya hocam.
1: Hı.
0: Oraya gireceğini söyleyen Ali Seyfi Çelik. Allah ağzından bal damlıyor abi.
1: Saygı duyuyoruz.
0: Ve yani keşke öyle
1: keşke
0: bir şey olsa.
1: Keşke öyle bir şey olsa.
0: Keşke öyle bir şey olsa.
1: Ama evet. şu 4 hafta bizim orada olup olmayacağımızı gösterecek.
0: Kesinlikle.
1: Bu 4 hafta bak, şu kalan 4 hafta
0: kesinlikle
1: bizim orada olup olmayacağımızı gösterecek. Sen şimdi bu 4 haftadan, kalan 4 haftadan 5 puan çıkar, oraya göz kırparsın. 5 puan çıkarırsan.
0: Hocam, Bektaş hocam WhatsApp'tan size videolu selam var yazmış. Onu birazdan izleyeceğim, önce bir izlemem lazım. Hüseyin adı güzel. Ahmet Cumhurcuvanbay ister 5 ister 6 yiyelim dedim. Ben sabah 6'da kalktım, Kayseri deplasmanına gittim. Evet, şanssızlık, 3 tane %100 gol kaçırdık. Keşke Ağrı deplasman olsa da giderim. Ağrı'ya deplasman gidilmiyor mu abi? Gidiliyordur.
1: Uzak abi mesela.
0: Ay olsun ya. Ahmet Cumhurcuvanbay Ağrı'ya deplasmana gidiş yok mu? Bir yazın abi. Vardır abi. Hacı Bektaş. Kardeş, beni okumadın. Yukarıda Silivke Spor'un durumunu sordum. Erdoğan Isın. Okudum ya abi.
1: Geliyoruz da, Silivke'ye geliyoruz ya. Bekliyoruz.
0: Geliyoruz abi. Evet hocam.

0: Tamam hocam.
1: Ağrı maçı
0: sizde kalmıştık.
1: Mesela Diyarbakır maçı. Şimdi Ağrı'dan puan aldığın zaman Diyarbakır'da da burada 3 puan niye, neden olmasın baktığın
2: tabii,
1: zaman.
2: Tabii.
1: Yani bir anda kendini üst sırada görebilirsin
0: bak,
1: hocam.
0: Ben sana dedim 6 yani, maç dedim. Bak hocam doğru konuştu.
1: Evet.
0: 6 maç dedim. Ağrı'dan bir alırsan Diyarbakır'a yönelsen 4 puan. İçeride Osmanlı'dan bir puan alırsan 5 puan. Sana güzel yukarı göz kırparsın.
2: Abi inşallah abi. Ben abi.
0: Ya şunu şu takıma bakıyorsun 0 puan. Kırıkkale'ye bakıyorsun 0 puan. Düşün. Değil mi?
1: Orada da demek ki bir sıkıştı.
0: Bak hoca gitti. Ki, hemen önce 2 hafta önce gönderdiler.
2: Gitmeliydi de zaten.
0: Yani gönderdiler.
2: O onların zaten problemi de gitmeliydi de zaten.
1: Sahaya çıkmayan takımdan puan aldı. Doğru mu?
0: Kim?
1: Kırşehir.
0: Yok. Tabii 3 puan aldı.
1: Evet.
0: Kırşehir. 3 puan aldı hocam ondan. Adana Spor'dan aldı. Şey, Yeni Malatya'dan.
2: Hocam şöyle evet. Bir 3-4 hafta, 2-3 hafta daha geçsin hocam.
0: Biz daha geniş çaplı değerlendiririz.
2: Söylemlerimi bir karşı sahada karşılaştık.
0: Evet, değerli izleyenler, var hocam. İçel TV, Sandı TV ekranlarındayız. Programımızı 96.1 San FM'den, radyolarından dinleyebilirsiniz. Geçiyoruz. Silifke 1964 Spor'a. Silifke 1964 Spor kendi saha serisi önünde Ağrı Spor'da 1 puan aldı. Aslında 2 puan mı kaybetti, 1 puan mı aldı diyelim?
2: Çok bence 2 puan kaybetti.
0: Bence 2 puan kaybetti. Yani, yenmeliydi.
2: Yenmeliydi. Yenebilecek bir durum da vardı. Şöyle sevgili hocam, ben kentimizin takımı olması hasebiyle memleketteki elimden geldiğince tüm takımları takip ediyorum. Telefon görüşmesi yapıyorum. Gitmem gereken, taş yerinde ağırdır, her yere gitmem ben. Gidemem de hem işim itibariyle. Gitmem gereken, sormam gereken, detaylandırmam gereken Silifke takımını da, Erdemli takımını da, Mersin takımını da araştırıyorum. Gitmem, altını çiziyorum. Her yere gitmem hocam ben.
0: Şimdi bak, enteresan bir şey var biliyor musun?
2: Buyur hocam.
0: Şimdi Mersin İtmaro da Ağrı'ya gidiyor değil mi?
2: Evet.
0: Bizim şu konuşmamıza göre bir puan alırsa Silifke'nin rakibi kim? Evinde Karaman'la oynuyor hocam.
2: Silifke bu havaya yakalarsa
0: bak birbirimize çok destek olmamız lazım burada. Bunu da unutmayalım.
2: Bu çok önemli bir durum. Fakat ben şöyle düşünmek istiyorum. Şöyle hayal etmek istiyorum. Ligin sonuna doğru ligde kalacak ya da kalmayacak ya da ligden düşürecek, düşürmeyecek takımın Silifke'nin olmasıyla alakalı bazı şeyler düşünmek istemiyorum. Her iki takımın da üst sıraları zorlaması gerektiğini istiyorum. Ama Silifke'de hocam...
0: Şimdi diyor ki, Silifke Spor 32 derece sıcaklıkta maç yapmasına karşı Hacı Bektaş kardeş buna bir önlem alınmaz mı? Nasıl bir önlem alınır? 32 derece sıcak oynuyor. Stadın ışıklar var mı hocam Silifke'nin? Gece maçı oynanır mı?
1: Var ama o kadar güçlü değil.
0: Şey değil yani, yeterli değil.
1: Yeterli değil.
0: Şimdi ne yapmasın? Ama Mersin oynasın abi.
2: Mersin sanki 35 derece değil.
0: Abi, genç havalar da serinledi artık ya bu saatte sonra değil
2: ya
0: mi?
2: Ya işte 1-2 hafta...
0: Yok hocam, bu hafta geçti artık havası serinler havası.
2: Serinler abi.
0: Serinler abi. Erdoğan Bey, havalar seriniyor abi.
2: Artık hocam klimasız yatıyorum ben ya.
0: Değil mi? Ben de aynı hocam.
2: Ben klimasız ben yatıyorum yani. Aslında evet, gene nem var, gene sıcaklıklar var.
0: Ne şöyle, diyorsun Silifke?
2: Hocam Silifke'de işler, ben yine realist konuşmak zorundayım. Silifke'de işler iyi değil. Yani kendimizi kandırmanın bir manası yok. Silifke'nin bu arada Ağrı takımından puan alması Silifke'deki birçok kardeşimizi mutlu etse de, beni de etse de gelecekle alakalı yani halen kaygılarım benim devam ediyor.
0: Ama bir hareketlik var.
2: Ya
0: o zaman şöyle yapalım.
2: Hocam transfer tahtan kapalı.
0: Şunun üstüne konuşalım.
2: Kombine satışın yok. Ciddi manada 100. delegenin formasını Sayın Gürhan Dölek yaptı. Yani şimdi sizce Silifke gibi az önce İlhan Hocam'a dedim. Üçüncülük değil de ikincilikte de çıksa sırıtmayacak bir takım değil mi hocam?
0: Evet.
2: Ya vallahi güzel olur ya. İkincilikte Mersin İkman Yurdu'nun zaten yeri burada değil. Ama işte yaşadığımız hadiseleri biliyoruz. Tekrardan başa dönmeyelim. Silifke takımı da görüntü olarak bu anda Ağrı'dan altyapı oyuncularıyla, Silifke'nin altyapı oyuncularıyla ve transfer yasağı var. Bunlardan dolayı çok ciddi problemler var.

0: Silivke ve alakalı gelecek süreçte Silivke'nin mülki amirleri, toplum örgütleri, oradaki iç dünyasıyla alakalı maddi sorun çözülür ise
1: Sence çözülür mü?
0: bana göre çözülür.
1: Bence de çözülür.
0: Bana göre çözülür. Çünkü Sayın Kaymakam'ın bu konuyla alakalı hamle yapmayla alakalı bir mesajını duydum.
1: Onunla
0: Yani
1: ilgili görüntüler var. Verelim üstüne
0: tabi
1: konuşalım
0: tabi
1: mı?
0: tabi mükemmel olur.
1: Ezel 2 numaralı ve 5 numaralı, pardon, 2 numara değil. 2 numara değil. 3 ile 5. 3 5 görüntüleri arka arkaya verelim. Silifke'den Mustafa Arda'ya da buradan selamlar olsun. Silifke'deki Mustafa Arda kardeşimize. Gürhan Dölek Başkan aynı Murat Altındere gibi bütün yerleri ziyaret ediyor hocam bak. Silifke kaymakamına gitmişler. Formayı vermişler. Takıma bak hocam. Pırıl pırıl. Bak gördün mü hocam? Bir takım olmuş. Silifke takımı bir takım olmuş hocam. Bak fotoğraftan belli hocam ya. İyi hocalar var. Bak burada.
0: 100. delege.
1: Evet, 100. delege.
0: Kader Girgeç.
1: Bak Gürhan Dölek
0: Evet.
1: yani çalışıyor. Bak
0: Hocam.
1: Abdullah Alman iyi bir futbolcuydu, iyi bir hoca. Takım olarak bak görüyorsun hocam. Pırıl pırıl gençler maşallah. Taraftar görüyorsun hocam bak. Stadyum dolu.
0: Helal olsun.
1: Evet.
0: Helal olsun.
1: Yani güzel görüntüler, güzel şeyler var. Gürhan Dilek bu takımı Baldık'tan üçüne çıkan adam yani şimdi. Bu
0: Hocam,
1: tecrübeli bu işte. Mesela bak bunun içinde kim var biliyor musun? Bu işin içinde en tecrübeli, bu işleri en iyi bilen Murat Arayıcı var. Bak Murat Arayıcı çok tecrübeli. Bazen işte bu futbolda siyaset diyoruz ya, bazen dışarıda kalabiliyor. Hep ötelediler Murat Arayıcı'yı. Hep dışladılar. Ama şimdi bak kadronun içinde. Bunun bilgilerinden faydalanacaksın.
0: Hocam ben kitabın ortasından konuşayım, fazla lafı uzatmayayım Silike ile alakalı. Para bulacaklar abi, para. Ruh, muh vesaire bunlar var zaten bu takımda. İlçede de o hava var. İvedi bir şekilde takıma bir para girdisinin, maddi bir desteğin olması, sponsorlukların olması, ara transferde transfer tahtasının kaldırılarak geçmiş yıllarda 30-40 milyona yakın bir borç var. Transfer tahtası kapalı. Bunlar Silifke'nin
1: E bu
0: altyapısındaki.
1: kadro götürmez mi hocam?
0: Efendim?
1: Bu kadro götürmez mi?
0: Yani onu zamanla göreceğiz yani.
1: Götürmez mi hocam?
2: Yani şöyle hocam mesela
0: Onu zamanla
2: bak
0: bakacağız hocam. Götürüp
2: hani
0: götürmeyeceğine.
2: şu etapta
0: Yani
2: baktığın
0: bu
2: zaman
0: hafta ağrıdan alınan beraberlik mi
2: bitmişse
0: seni böyle heyecanlandırdı? Onu anlayamadım ben.
1: Hocam puan puandır hocam şimdi niye
0: Tabii
1: yani?
0: abi şimdi şöyle.
1: Biz şimdi tamam bak bize gelince tamam güzel düşünüyoruz. Biz böyle olacağız, böyle olacağız. Diyor. Tamam dediğin yerlerde haklısın. Biz de tahta kalktı, o oldu, bu oldu. Biraz daha biz büyük bir yeriz. Ama orası da
0: Hocam
1: futbol
0: lig,
1: ilçesi abi şimdi.
0: hocam lig uzun soluklu bir maraton. Geçen sene gidişatımızı hatırla. Sezonu göremedik, ligde kalamadık. Maçlara çıkamadık. Bir dakika.
1: Parasızlıktan.
0: Tabii bak şimdi öyle olmaz bazı işte. Sen niye beni yoruyorsun bugün anlam veremedim. Beni yorma. Bak bu konuda beni yorma. Abi çekirge bir zıplar, iki zıplar, üç zıplar, dört zıplar. Belki de benim dediğim
1: Sana iyi
0: hassas.
1: haberler gelmiyor mu?
0: Ben bu hafta çok istihbaratı hamleler yapmadım. Çünkü bir şeylere hamleleri yapabilmem için birilerinin hamle yapıp bana ulaşması
1: Ya o
0: lazım.
1: zaman şimdi şöyle diyelim. Silifke'den bizi izleyen arkadaşlar varsa veya izleyenler yetkililere söylesinler. Durum nedir? Ne değildir? Mustafa Arda sağ olsun yazıyor. Saha için yazıyorlar. Şöyle oldu. Hocam böyle kazandık, böyle gittik, böyle geldik. Bu hafta Karaman'la oynuyoruz. İşte Ağrı'yı elimizden kaçırdık. Karaman'dan 3 puan alacağız diyor. Güzel şeyler yazıyor. Saha dışında neler oluyor Murat Arayıcı?
0: Özellikle
1: Yazabilirsiniz.
0: maddiyatla
1: Maddi
0: alakalı.
1: konuda bir sıkıntı var mı? Düzelecek mi ekonomik durum?
0: Bunları bilmiyorum
1: Bunları
0: hocam.
1: yapalım.
0: Bilmediğim için de öyle
1: Şimdi
0: artist artist konuşmanın bir manası
1: gerek
0: yok.
1: yok hocam.
0: Aynen
1: Biraz
0: abi.
1: da
0: Bizim oranın tabiriyle eke eke konuşma derler ya.
1: biraz
0: Ben
1: da
0: bilmiyorum abi
1: şey,
0: yani. Bir
1: şey
0: görelim.
1: değiştireyim hocam.
0: Değiştir hocam.
1: Hocam bak Silifke'de bir çocuk var.
0: Aha.
1: İsmi Mehmet Şıralı.
0: Ha.
1: Hocam kaç yaşında bu çocuk biliyor musun?
0: Hocam bu arada kadroda da var ha
1: Kaç
0: yedeklerde.
1: yaşında biliyor musun hocam? 44 yaşında.
0: Maşallah.

0: 14 sene sonra profesyonel oldu. Nereye geleceğim şimdi bak hocam? Şimdi yani Tarkan Yılmaz Türkiye'de oynamaz mı? Her gün antrenman yapıyor abi.
1: Tarkan Yılmaz kim ya?
0: Tarkan Özyılmaz.
1: He.
0: Küçük abi Tarkan. Her gün antrenman yapıyor. O her gün antrenman yapıyor.
1: Çocuk yıllarında şeydi. Bir maçta iki tane şey vardı.
0: Filiz sıfır lisanslı mı hocam? Amatör. Al abi Tarkan. Şıralı oynuyorsa da oynar.
1: Oynamıyor hocam ya.
0: Niye oynamaz mı Tarkan?
1: Ya hocam. Şıralı nerede oynuyor hocam ya?
0: O, bu hafta oynadık hocam. Girdi tamam. Oyna.
1: Yani.
0: Ağır maçında Mehmet Şıralı oynadı sonra 10 dakika mı 15 dakika oynadı.
1: Yani Mehmet Şıralı ile benim bir Tarkan abiyle, Mehmet abiyle kardeşimizle bir problemimiz yok da. Hocam şu adam nasıl oynasın ya? Ya abi.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Şov mu arıyoruz?
0: Ya sana hocam, bir şey diyeyim mi?
1: Hocam ben
0: sana bir şey diyeyim mi?
1: Ya ne diyeyim, ne diyeceğim
0: Mersin
1: hocam ya?
0: Mersin İtmayır'dan koy sol o, yarım ya, saat sol hocam, bekte var ya.
2: Bu saatten sonra hocam, düğün salonunda oynarız.
0: Döktürmez adam değilim
2: hocam,
0: ya.
2: Hocam düğün salonunda oynarız.
1: Fantaziyi bırak. Sonra.
2: Evet.
1: İşine gücüne bak. Bak. Dinlenme ve izlenme şeyini kaybetme. Saygınlığını kaybetme. İlhan abim Türk futboluna Süper Lig'lerde hizmetler etmiş. Şimdi torun sövecek tamam mı babacığım?
0: Torun ne oldu torun sövecek? Evet, 44 yaşında adam be.
1: 16 yaşında hocam.
0: Hocam 16 yaşında.
1: He hocam?
0: 16 yaşında.
1: Hocam 18. Seneyi evlendirsen seneye bile der misin Allah'ın
0: izniyle? Neyi evlendin onu
2: hocam? Ya. Okulu ya, bitsin.
0: Dur. Ne yapıyorsun abi sen
1: hocam,
0: ya?
1: Hocam işini hocam tutsun. Anlatayım sana bir dakika. Hocam,
2: elini işini al.
0: Hocam adamı sen niye gönderin abi sen bizim adamı? Görmedim
1: hocam.
0: Yapayım,
1: görmedim hocam. Normalde eskiden babalarımız 40'ında 45'inde 50'sinde dede olurdu yani.
0: Ya abi sen bir dakika.
1: Ben şimdi yeni evlendik biz dede olmamız yaşta baba olduk. Yani bu farklı bir konu da.
2: Bak geçmiş hocam, önceki süreçlere bakarsan ama doğru söylüyor. Yani.
1: Hocam.
2: Erken yaşta
1: evlenmiş. Bak bir şey söyleyeyim sana. Tarkan'dır, Şıralı'dır, İlhan Umman.
2: Halay çekiyoruz.
1: Hocam.
2: Halay oynarız bak. Üçümüz.
1: Yokluğun alametleri bunlar hocam. Garibanlık, fukaralığın alametleri. Senin ne işin var sahada ya? Hocam, fukaralık alameti bu. Kendini kandırma.
0: Bir dakika sen.
1: Bu fukaralık alameti
0: bak,
1: hocam.
0: Şimdi bir dakika.
1: Tarkan oynattı, Şıralı'yı oynattı, İlhan Umman oynattı.
0: Ya sen Tarkan Özyılmaz'ın yaptığı antrenmanı biliyor musun?
1: Ne antrenmanı hocam?
0: Ne antrenmanı yapıyorsun biliyor musun? Ya. Şimdi aç söyle de ki oynar mısın da oynar mısın der.
1: Hocam o teknik adamlık yaptığı dönemde de hem teknik adamlık yapıyordu hem oynuyordu yani. Bak şimdi
2: hocam,
1: bak.
2: O zaman Silifkespor arayıp arasın Tarkan'ı. Hazırlasınlar maçları. Olmaz
0: hayır
2: mı?
0: Ben mecazi anlamadan söylüyorum.
1: Ya öyle de hocam yani.
0: Mecazi söylüyorsun hemen. Hani oynayamıyor. Şuralı oynuyorsa 44 yaşında bu adam da 15 dakika oynar abi.
1: Hocam fukaralık alameti diyorum sana bak.
0: Ya ben de diyorum
1: bak,
0: ki.
1: Bak hocam.
0: Ben de destek anlamında diyorum.
1: Hocam bu bizim... Benim senin için gülünç kaynağı ama benim için utanç kaynağı bu. Bakın abicim. 44 yaşında 50 yaşındaki İlhan Ummak'tan oynar mı oynar diye bir himmet bekliyorsan bu Mersin futbolunun ne kadar sahipsiz olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Bakın bugün transfer tahtası açılmamış listede benim Şıralı ile bir problemim yok.
0: Yeni Malatya Spor'da bir ara evet. Adem Büyük yok mu hocam?
2: Evet.
0: Adem Büyük. Hem antrenör hem futbolcuydu hocam.
1: Yok,
0: bu Türk futbolu bunlar var hocam.
1: Fukaralık
0: ben de sana duyuyorum. Tamam. Bu ayıp fukaralık değil ki hocam.
2: Kaç yaşındaydı?
0: Oyuncu abi, yoksa fukaralık 36 yaşında.
2: Ya şöyle zaten oyunsal anlamda.
1: Hocam kaleci için İlhan abi. Hocam. İlhan abi.
0: Kaleci... 42 yaşında kaleci oynuyor abi. Ne var?
1: Bir dakika abi bak kaleci için hocam dur. Hocam atı telletme lütfen. Yani hakemlik yaptın diye bizi de burada gömme yani.
0: Biz yok
1: de,
0: hocam estağfurullah.
1: Biz de Toros'ta geldik diye civata zannetme hocam. Şimdi Buffon 3-4 tane gerçekten üst segment kaleci dünya kupalarında ve kendi liglerinde oynadılar. Kaleci. Hocam bazı futbolcular vardır. Gerçekten bu bizim Yattara'ya benzedi ya. Yattara işine benzedi bu. Balda birinci amatörde, ikinci amatörde kahveden çıkıyor, maçlara gidiyor, geliyor. Abi bakın her yaşın bir kendine göre bir güzelliği var. Futbolda da bir realite var. Bu konuyu aslında benim konuşmamam karşımda profesyonel futbolcu İlhan Umak vardır. Hocam Ronaldo Arap Ligi'nde oynayabilir.
2: Evet.
1: Bak altını çiziyorum.
2: İngiltere Ligi'nde oynayabilir mi hocam?
1: Hocam İngiltere Ligi'nde oynayabilir mi bu adam?
2: Daha geri alırlar mı? Olmazlar. Çünkü o tempoyu kaldıramaz. Bu da buna benziyor yani.
1: Ben de diyorum ki işte fukaralık alameti yokluktan Tarkan oynatıyor, seni oynatıyor, Şıralı'yı oynatıyor. Abi, Türk futbolunda aslında bir

0: Reklam kokan hareketler bunlar.
1: Reklam kokan hareketler.
2: Şimdi bak, şey oku hocam.
1: Ne hocam oku.
2: Bir haber geldi. Ali Seyfi Çelik'ten haber geldi hocam. Oku hocam.
1: Maddi konuda sıkıntı var elbette hocam. Sayın Kaymakamımız bizzat Silivke Spor için düğmeye bastı. Para olsa da olmasa da bu kadroyla devam edilecek hocam. Öncelik borçları ödemek, geleceği kurtarmak olacak. Dediğiniz gibi Ağrı'yı elimizden kaçırdık. Oyuna sonradan giren Arda Özkan maça etki etti. Bu isim hafızalara kazınsın hocam. Tekrar yenilemek gerekirse Mersin ilk 6, Silivke ilk 10'da bitirir hocam. Kaleci 40 üstüne kadar oynar hocam. Oynadığı alan belli. Hayırlı yayınlar, yeni sezonda başarılar, selamlar, saygılar demiş Mehmet Dokuzoğlu. Hocam bizi İstanbul'dan dinliyor.
3: Evet hocam. Silivke ile alakalı benim konuşacaklarım bu kadar. Kitabın ortasından konuşuyorum. Para. Para bulacaklar abi. Transfer yapacaklar abi. Mersin İtma Ördün'ün ana transferde takıma deneyimli birkaç orta saha, sağ sol kanatlardan topçu lazım abi. Lig uzun periyot abi. Önümüz karkış kıyamet abi.
2: Bu arada
3: İlhan abi.
2: Bu arada Mersin İtma
3: Ördün'ün karkış kıyamet abi. Ya
0: bitmiş bu arada,
3: elin adamları da
0: çıkıp bastan gibi mücadele edeceksin. Evet. Gencinle, yaşlınla neyse yani. O zaman hiç
1: hocalarım sahip, değerli kardeşim Ali İlk hocam. Hocalarım, değerli kardeşim, Bektaş kardeşim, süper amatörlük başlıyor. Türkiye'nin en büyük ilçelerinin Tarsus'ta suni çim sahamız yok. Bunu dile getirin. Lütfen sahipsiz Tarsus'a sahip çıkın sözleri minnetle analım. Lütfen hocalarım demiş.
2: Şimdi Ali abiye bir yerde katılırım, bir yerde katılmam.
3: Dur, katıldığın tarafı önce söyle. Önce katıldığın tarafı söyle.
2: Önce katılmadığın tarafı söyle.
3: Tamam, katılmadığın tarafı söyle.
2: Suni çim işinden vazgeçin abi. Ya bu ülkede, bu ilde, Mersin ilinde suni içim ne demek ya? Yemyeşil bir ilçede suni içim ne demektir ya?
3: Allah'ını seveyim
0: sen. Her yerde sınıfta kalıyorsun.
2: Cayır cayır yanıyor. Topçunun ya, ayak altı yanıyor.
3: Aynen. Hocam.
2: Toprak
3: Akdeniz,
2: sahada oyna, suni içimde oynama.
3: Akdeniz'in sahası ne? Akdeniz Belediyesi.
2: Suni içim.
3: Hocam.
2: Oyuncu nefes alamıyor.
3: Hocam ben bir atı terleteyim mi ben?
2: Terlet yani? Hocam.
3: Bu bölgesel amatör ligin adını profesyonel ile geçiş ligi demişler ya. Hmm. Ya bırak, ben de atı terletmek istiyorum.
2: Terlet hocam.
3: Bir kararname verecek TFF. Profesyonelliğe geçen takımlar risk grubu oluşturduğu için suni içimde maç yapamazlar. Hadi buyur.
2: Nasıl? Bir daha anlat.
3: Bak, benim hayalim. Şimdi bölgesel amatör ligin adı profesyonele geçiş ligi oldu ya.
2: Evet.
3: Buradan TFF yetkililerine sesleniyorum. Ortalığı karıştıralım. Profesyonelliğe geçecek bu adamlar. Bu takımlardan bir tanesi 3. lige çıkacak ve birçok kadrosunu belki de koruyarak gidecek. Futbolcu sağlığına elverişli olmadığından dolayı profesyonelliğe geçiş maçlarının suni çimde olmamasıyla alakalı bir mevzuat konulsa çok güzel olur. Herkes gitsin bir tane yeşisi abi. Bulsun abi ya. Yapsın abi. Belediyenin işi ne abi? Yapacak abi. Bir tane kendi ilçesinin içerisinde.
0: Belediyeden alındı artık.
3: Ya şimdi gençlik spor yapsın abi.
0: Gençlik spor.
2: Bak, Karaca'da sahası var. Çim.
3: Çim.
2: Şahane.
3: Şahane.
2: Cam spor sahası var. Çim. Ha biraz
3: şahane
2: çok
3: demeyelim.
2: Değil ama.
3: Şahane demeyelim ona da.
2: Yeniçeri'de bir tek o saha. Mesela Adana'nın köyünde var. Çok güzel bir saha çim.
3: Biraz daha şey
2: kullanmıyor işte. Bakmıyor. Atıl. Atıl abi. Hocam, bakmıyor.
0: Hocam bak bir şey söyleyeceğim şimdi.
2: Kazanlı da var hocam.
0: Hocam.
3: Yapılabilir mi?
2: Ya abi çim saha.
3: Ve şeye uydurulabilir mi?
2: Ya Nizami. Biz de maç öntük oraya gülacak ya. Adanalı köyünde. Şeyde var. Yenice'de var. Yenice'nin sahası atıl. Çim hocam, çim. Çim ya. Gerçi Kaya Tur bir resim çekse atsa Yenice'nin sahasını. Çok güzel bir yerde.
3: Hocam.
2: Harika bir şey. Huzur kendi sahası var. Çim bak, huzur kentte. Kimse
3: alakalı
2: gitmiyor. Kimse bakmıyor huzur kendi sahasına. Saha çok. Ya öğrenmiş biz hazıra. Suni çim. Ya futbolcu nefes alamıyor. Ben orada rahatsız oluyorum ya. Ben maç izledim. Rahatsız olmuyor mu hocam?
0: Kokudan.
2: Kanserojen bunlar ya.
3: Bravo.
2: Bu saha nerede olur abi? Suni çim. Sentelik saha. Erzurum'da olur. Doğru mu? Van'da olur.
3: Ya her yerde olmasın ya.
2: Yok, Karkış'ta.
3: Hocam alırsa mı buraya?
2: Bak, Karkış'ta olur hocam.
3: Ya bir ciddiyeti yok ligilerin ya.
2: Bak şimdi.
3: Hocam.
2: Suni çimi sulanırsa güzelleşir hocam. Rahatlar. Mesela ilk yarı maç oynadı ya. İki yarı böyle fıskıyor olacak değil mi hocam?
3: Hocam.
2: Suladın mı şahane olur.
3: Düşer kırılır abi yerlerine.
2: Hiçbir şey olmaz hocam. Hiçbir şey olmaz.
0: Peki hocam, şuradan bir de mesela Tevfik Sırrı Gürsulad'ın yanında bir saha vardı. Doğru mu?

0: kumsağı. Orada kimler Ahmet yetişti Ayaz. Şimdi örnek Ahmet Ayaz. Şimdi orası çok donanımlıydı. Basket sahası vardı, kapalı spor salonu vardı.
1: Her şey vardı.
0: Oynanmak için saha vardı. E şimdi biz buraya yeni stat yapmışız. Orada da sınıfta kalıyoruz. Yeni stadın yanında neden o ayarda bir saha yok?
2: Çok güzel bir cümle ya. Hocam onu şöyle anlatayım. Biz kucağımızda Akdeniz Olimpiyatlarını bulduk. Yunanistan bataktaydı. Tamam, halen bundan sonra yapılabilir mi? Onun fizibilitesini konuşabiliriz. Doğru. Akdeniz oyunlarını kucağımızda bulduk. Hızlı bir şekilde bu tesisler Mersin'e kazandırıldı. İyi hatırla hocam. Hatırladın mı Akdeniz Olimpiyatlarını? Akdeniz oyunlarını, evet. Olimpiyatları mı, evet. Neydi? Adına ne diyorsanız. Hatta komitede Vedat Yüksel vardı, hatırla. Koordinatör. Orada da benim de eksikliğim var. Böyle çok eleştiriler, yazılar yazdım. Google amcaya yazdığım zaman çıkıyor eski yazılarım. Yani. Ama keşke yazmasaydım.
1: Bak,
2: dedim.
1: Bak şu var hocam.
2: İyi ki de bir Akdeniz Olimpiyatları Mersin'e kazandırmışız ki bu tesiste kucağımızda oldu abi.
1: Bak sevgili hocam. Geçen sene İkbal Ligde yoktu. Değil mi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 8 ay o sahaya attı. 8 ay. Şimdi bu sahada Mersin İkbal Ligde maç yapıyor mu?
2: Yapıyor.
1: Hafta kaç? 15'te mi yapıyor değil mi?
2: Evet. 15.
1: Bir pazar günü de bir bal ligi maçını buraya ver kardeşim.
2: Bir şeyler olabilir değil
1: rahatlat
2: mi?
1: Rahatlat ya. Ver kardeşim, rahatlat yani ya.
0: Takımları rahatlat.
2: Ve çok da güzel, nezih bir ortamda maç izler insanlar.
1: Adana mesela Akdeniz Belediyesi maçını oraya ver.
2: Ya da Karaca'yı
1: bir onu ver, bir onu ver.
2: Bir onu ver, bir onu ver.
1: Bir onu ver.
2: Zaten Erdemli gelmiyor.
1: Gelmiyor, sahası var onun.
2: Adam o, gelmiyor.
1: Hani tesis yaptı ya federasyon bir
2: tabii, tabii tabii tabii.
1: Hatay Spor için.
2: Evet gelmiyor.
1: Tesisi var.
2: İdmanları çeşme.
1: Bir onu ver. Ya ne yani bu saha hocam, bu şey mi yani, bu saha vitrin mi? Süs mü yani? Süs bütçü mü?
2: Ki kaldı ki geçtiğimiz yıllarda bu sahayı Hatay da kullanıyordu.
1: Bak evet. Avrupa'da yurt dışına çıkan arkadaşlarım bize anlatıyor. Avrupa'da diyorlar ki çimlere lütfen basınız diyor. Bizler çimlere basmayın diyor. Onlar basın diyor. Niye basın diyorlar bunlar? Ona deli mi?
2: Ya bir de hocam
1: bu çime bastıkça biz, fışkırır hocam.
2: Hocam
1: bu.
2: Biz büyük bir ülkeyiz. Çime basıldıkça orada bir yetkilisi olacak, bakımın olacak. Bakın
1: yani abi, şimdi
2: ya. İşinizin adı ne abi ya?
1: Orada dünya insan bakacak, sindir yapacak. Eskiden tevhidsiz de.
0: Onun da eğitimi
1: hocam,
0: var.
1: Hocam tevhidsiz de kimler
2: hocam,
1: antrenman yapmıyordu?
2: Hocam,
1: Türk Ocağı yapıyordu. Demir Spor yapıyordu. Günler Spor yapıyordu.
2: O zaman hocam bir şey söyleyebilir miyim hocam?
1: Ya, Mersin İdmanı yapıyordu. Sayım daha çok. Hocam stat boş kalmıyordu. Ne oluyordu stada?
2: Böyleydi ya stat ya.
1: Böyleydi ya.
2: Atletler ben hatırlıyorum
0: boş,
2: ya.
0: Atletler biz de tam tersi. Sağa çoğalacağını.
1: 200 atlama vardı.
2: Neler vardı hocam ya?
1: Villa atıyorlardı.
2: Abi harikaydı ya. Gerçekten harikaydı ya.
1: Hocam şimdi zaman, Allah olsun stada kimse gelmiyorlar ya.
2: Hocam böyle bir stada özlüyor musun Mehmet Yüce'yi stat müdürü olarak? Ben özlüyorum hocam.
1: Ya
2: ben özlüyorum hocam.
1: Abi şimdi Mehmet Yüce, Ahmet Yüce, Hasan Yüce tamam
2: yok,
1: doğru.
2: Ne tamam ya?
1: Biri çıkacak bu stada açacak abi, açacak.
2: Abi adam stadla ilgileniyordu, organizasyonla
1: hatta
2: ilgileniyordu.
1: Hatta süper amatör lig maçı hafta içinde bir tane süper amatör ligi çarşamba günü koyacaksın abi ya.
2: Ya belki o olmayabilir.
1: Niye olmayabilir hocam? Üç tane maç.
2: Profesyonelliğe geçiş ligindeki bir takım değerlendirebilir.
1: Sevgili yani hocam bak hocam bir stadda bir toprağın üzerinde ne kadar şey yaparsan toprak o kadar canlanır.
2: Yani onun bir
1: yata hantal. Ya bırakın oynasın ya bu gençler nereden olacak? Ya kadroda onun başka yere mi götüreceksin?
2: Ya biraz da sorumluluktan mı kaçıyorlar hocam yetkililer?
1: Ya bir böyle kalsın. Amir geldi. Nasıl ıslakınız? Pırıl pırıl. Nasıl ıslak? Hani bir şeye benzer aynı. Demişler
2: hocam
1: ki.
2: Hocam dün Gaziantep zeminini gördünüz mü Fenerbahçe maçında?
0: Demin ya sonuçta ama iki takım da aynı sahada oynadı yani.
2: Maçın yenilgisinden bir tanesini teknik adam sahanın
1: rakip oynamıyor mu abi?
0: Ona sığınamaz.
1: Rakip
0: ona
1: sığındı
2: ya.
0: Ya artık
2: hocam
0: şimdi
2: ona sığındı ama.
1: Şimdi sataya gideceğim. Yani geliyor amir diye ki.
0: Problem sahaya atmak, oyuncuya atmak.
2: İşin kolayı o.
1: Aynen. Spor müdürü geliyor. Sahamız nasıl? Başkanım şahane, tertemiz, mis gibi. Nasıl tertemiz? Ya kimse oynamıyor ki tabii tertemiz.
0: O yüzden hocam, atamadı yani.
1: Şimdi de burada bir şey var bak. Hastayı götürmüşler doktora, ameliyata girmiş tamam mı? Dinliyor musun?
2: Evet hocam.
1: Çıkmış doktor ameliyattan, demiş doktor bey ameliyat nasıl geçti? Çok başarılı geçti. Hastamız size ölmüyor demiş. Yani sen sahaya adam sokmuyorsun. Oynamıyor sahaya nasıl çok güzel. Ya bırak oynasınlar abi ya.
2: Hocam doktor Hakan Basır Günnar'la maçlar Günnar'da oynansın serin serin diyor hocam. Hocam

0: Aslında olabilir. Şöyle mantık yürüttüğün zaman sıcak aylarda. He hocam?
1: Çok hocam.
0: Yaylalarda oynayabilirsin ama
1: hocam,
0: çok
1: doktor
0: güzel bir
1: arkadaşım
0: sahan
1: diyor ki
0: olması lazım.
1: maçlar diyor gelin günlerde oynayın diyor. Hem bir hareketlilik olur günlerde diyor. Hem de
2: sen doğru söylüyorsun.
1: Arasında.
2: Doğru söylüyorsun. Mesela Fındık Pınar'ın sahası Nizami abi. Kocaman saha. Ne bir amatör takım düşsün abi orada nasıl?
1: Abi halen bir prosedür ya. Hep böyle bir yere
2: gidiyor. Kesin gidin, ayıp edin.
1: Abi prosedür, prosedür.
2: Ya bak Özdemir'in sahasını biliyor musun? Evet. Özdemir'in sahası var. Çim sahası var. Kimse bakmıyor. Kimse yapmıyor, ilgilenmiyor.
1: Hocam bak Ali İlk ne demiş? Mahmut hocam normal saha yaptılar da biz mi bilmiyoruz? Buralet'in Kocamaz döneminde yapılan sahaların üstüne hiçbir tesis yapılmadı, yapılan da bozuldu.
2: Bakmıyorlar demek hocam.
1: Abi bakacaksın abi ya.
2: Bakmıyor hocam.
1: Abi bakacaksın ya, ben mi bakayım abi?
2: Kim bakacak? Ben bakacağım.
1: Abi sen de bakacaksın.
2: Genç spor bakacak abi.
1: Hocam niye maaş alıyorlar bunlar?
2: Değil mi?
1: Hocam görevleri bu. Görevleri bu ya adamlar.
2: Görevleri ne biliyor musun? Statta kim şotla giriyor, kim girmiyor? Görevi bu.
0: İşte şey,
2: kim eşofmanla giriyor, kim girmiyor?
0: Kursumuzu düşün işte.
2: Bu.
1: Kendi stadyumuna hırsız gibi giren biziz ya.
2: Biziz ya.
1: Ben abi ben memleketin 50 tane stadına gittim.
0: Mersin'in futbol beynine bak.
1: Abi bak Adana'ya da gittim, Urfa'ya da gittim, Edirne'ye kadar gittim.
0: Nasıl İstanbul'a, gelişimini sağlayacak?
1: Abi ben böyle bir stadyumun girişini görmedim ya. Uzağa esas duruşta giriyorum. Esas duruş. Nizam. Selam. Dur. Geç diyor. Ya abi aslında buradan anla. Aslında hocamın dediği doğru. Buradan anla bizim nerede olduğumuzu. Hocam biz maçlar yaparız. Etten duvarlar örülür. Bizans Çin Seddi gibi şöyle. Demirler getirilir. Demirlerin önüne halkalar yapılır. Lan kardeş ne oluyor ya? Ya maç yapacağız ve maçı izleyip gideceğiz ya. Yani aslında hocam her konuda sahipsiziz biz biliyor musun? Lobicilikte biliyorsun hiç lobicimiz olmadığı için.
2: Sıfır.
1: İki takım arasında kalınırsa Mersin'in olarak sen tercih edilmiyorsun. B diyor ya kimi tercih edersin? B diyor ya. B'yi tercih ediyorlar. Sen detayları anladın. Hakem konusu, TFF konusu detaylara giremeyiz. Yayıncı kuruluş var. Yukarıda da başkan var. Sıkıntıya girmeyelim. Dinleyenler çok zeki ama. Dinleyenler çok zeki. İzleyenler de var. San FM kaçtı hocam?
2: 96.1.
1: 96.1'de dinleyenler var. İçer TV, San TV izleyenler
2: Süleyman
1: var.
2: Süleyman Yalçınoğlu benim bir abim.
0: Ben hainlik olarak
2: günde,
0: görüyorum.
2: Yolda
1: hainlik.
2: Gördü.
1: Hainlik. Hain başka bir şey değil ya.
2: Yolda gördü beni. Çok selamı var.
1: Aleyküm selam.
2: Radyoya bir açtım dedi 96.1 dedi siz dedi. Dedi Adana'ya gidin dedi. Gidin arada siz dedi dedi ya.
1: Allah razı
2: ne
1: olsun.
2: Ne kadar hoşsunuz dedi ya.
1: Allah razı olsun. Biz ne buradan da buradan ya. Da San FM frekansların 96.1'de bizi dinleyenlere de selam olsun. Şimdi evet. Kıymetli hocam Silifke ile alakalı Mersin'le alakalı söylediklerimizi söyledik. Şöyle bitireyim. Son şöyle bitireyim. Bu hafta Silifke puanını 4'e çıkartabilir.
2: Çıkartabilir.
1: Geçen haftaki almış olduğu bir puan onun çok ciddi yerde tetikledi. Bu arada Karaman buraya geliyor herhalde değil mi hocam? Karaman buraya geliyor diye.
2: Silifke'ye geliyor.
1: Silifke'ye geliyor. Karaman'da da hocam işleri iyi değil.
0: Kırşehir.
1: Kırşehir değil. Sonra Karaman.
0: Yok. He. Karaman'dan sonra.
1: Kırşehir.
2: Kırşehir'e mi gidiyor? Evet. Silifke.
0: Kırşehir'e gidiyor. Sonra Niğde geliyor.
2: Bak,
0: Adalet Gücü.
2: Oo hocam.
0: Gidiyoruz.
2: Bak maçlar tehlikeli ha.
0: Yani zorlanıyor. Haftalar geçtikçe o yüzden
1: bizim oynadığımız Fosfor'da
2: şimdi Karaman'ı yenmesi lazım bak. Şu fikstüre bakarsan Karaman'ı yenmesi lazım Silifke'nin.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Şöyle noktalayayım bitireyim. Silifke takımı hocam transfer tahtasının açılmaması büyük bir hezimet. Çok büyük bir olay bak. Ben çok fazla karamsarlık havası da vermek istemiyorum ama lig çok uzun bir periyot hocam. Bak lig çok uzun bir periyot. Ligin son anına kadar bu alttaki takımlar ne yapacak?
2: Ben bakarsın devresini açıverdiler ya. Belli mi olur ya?
1: İşte bu...
2: Bir bak, kaymakam belli bir devreye girmiş, bilmem ne olmuş. Girmişse...
1: Yani bu rakamlar da...
2: 30-35 milyon borç varmış hocam.
1: Hocam Mersin'de bir daire parası.
2: Yani.
1: Şuralarda bir daire parası İlhan
2: evet,
1: abi.
2: Evet evet.
1: Bakma öyle gözüme.
0: Kesinlikle.
1: Bir daire bir parası abi.
2: Yani.
1: Orada ben size Silifke'de...
2: Bir babayı çıkar be.
1: Ben sana Silifke'de hocam şu anda firmaların ismini vermiyorum.
2: Neydi Mirza Turgut ne dedi? Sabahı güzel Silifke. Bir sabah bakmışsın kalkmışsın. Bir güzel abimiz çıkmış. Demiş ki...

0: sayısını kaldırdım.
1: Hocam şu anda sana Silivke'de yayından sonra söyleyeyim. 10 tane bu işi ya Allah dediğinde 10 tane Şampiyonlar Ligi firması var. Silivke'de.
0: Var hocam.
1: Silivke'de

0: İşte bak, orada da ne devreye giriyor hocam? Orada da ne devreye giriyor? Yine siyasi irade, lobicilik, cemiyetçilik, bu kavramların tamamen hayata geçirilmesi lazım. Aksi takdirde bu dediklerimiz olmaz. Ben sizinle ilgili söyleyeceklerim bunlar hocam.
1: Bir de şeye değineceğim ben demek. Bu Tarsus İsmail Yurdu da bir hareketlenme var. Sosyal medyada görüyorum böyle taraftar, konvoy, monvoy bir şeyler oluyor böyle. Bir hafif kıpırdama var. İyi de kadro kuruyorlar. Birinci amatör kümedeler. Oradan birinci amatör küme, süper amatör, bal ligi böyle gitmek istiyorlar. Becerebilirler mi?
0: Şimdi birinci amatör
1: tamam, oradan çıktın süpere çıkarsın, kolay.
0: O kolay.
1: Süperde de çıkarsın bala.
0: O da kolay. Dediklerini yaparsan kolay.
1: Ondan sonra
0: kolay
1: ekonomik.
0: Yani. Ondan sonra şıkır şıkır konuşalım. Şıkır şıkır konuşmak için de hamleler yapmak lazım. Şimdi paralar bulmak lazım. Sadece para bulmak da lazım değil. O ligde oynayanlardan bir tık daha en iyilerini almak lazım ki bölgesel amatör ligde başarılı olmak için.
1: Peki şöyle diyeyim Bektaş, biraz daha
0: çok açalım. İyi başlamıştı.
1: Tarsus niye böyle suskun?
0: Şimdi yayında çok detaylandırmak istemiyorum. Biz geçtiğimiz geçtiğim bu yıl başında programımızın ilk periyodunda
1: hocam bak kim izliyor bizi? Kim izliyor hocam?
0: Hemşerimiz diyor ya.
1: Kim hocam?
0: Selçuk Dereli.
1: Selçuk hocam selamlar.
0: Bizden saygılar. De selam olsun hocamıza.
1: Saygılar sunuyoruz değerli hocam. Mersin'in medar iftarı FIFA hakemimiz. Hocam seviyor musun Selçuk Dereli'yi?
0: Hocam benim hemşerim o.
1: Bir şey de sor hocam sen de ya.
0: Hocam benim hemşerim.
1: Sen de durmuşsun hemşerim. Hocam, söyle bir şey de hocam.
0: Şimdi sen Kayserili olsaydın hemşerim diyebilir miydin? Benim hemşerim.
1: Hocam iyi saz çalıyor ha.
0: Çok.
1: Türküler mülküler bak.
0: Bu memlekette
1: bir iki kere met hemşerini ya.
0: İnanılmaz dekilde hakkı, adaleti yenilen adamlardan bir tanesi.
1: Bir tanesidir Selçuk Dereli.
2: Çok değerli hocamız.
0: Eğer bazı hamleler siyasi olmamış olsa idi, şu anda atı terleteyim ben sana.
1: Terlet hocam.
0: Beyefendiliğiyle
1: eğitimci biliyorsun değil mi?
0: Beden eğitim öğretmeni. Bizim karşı tarafta devrim okulu vardı senin döneminde.
1: Evet.
0: O okul mezunu.
1: Evet. Mersin hakemi.
0: Mersin hakemi FIFA ve bir de beyefendi kişiliğiyle tanınan bir hocamız ama
1: Fahri Hakemler Derneği Genel Başkanlığı yaptı.
0: Hocam bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bu beyefendiliğiyle, bu duruşuyla Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçebilecek donanım var mı?
1: İdeal bir adam. İdeal bir adam. Bak Selçuk Dereli mi?
0: İstemezler.
1: Ama bak Selçuk Hoca şöyle bak.
0: İstemezler.
1: Selçuk Hoca'ya şunu yapmayacaksın yalnız. Selçuk Hoca, sana 8 sene isim verdik. Başkan sensin. Ne yapabiliyor musun?
0: İşinize bakın.
1: Baba şimdi işinize bakın hadi gidin ya işinize bakın.
2: Hocamın karizması yeter ya sahada duruşu.
1: Hadi işinize bakın derim.
2: Bizim hocamla yan yana resim
1: kendi kadrosunu kendisi kurar. Ve de bak yetki versinler. Bak fazla demiyorum. 5 yılda müthiş hakemler çıkartır.
0: Sonuna kadar katılıyorum.
1: Müthiş hakemler çıkartır.
0: Ama ne hikmetse son 10 yıldır çok ciddi bir bağırsak temizliğine ihtiyacı var hakemlerimizin de. Geçen hafta mıydı?
1: Ne bağırsak hocam ne bağırsak.
0: Taçtan offside'da geçen
1: hocam,
0: hafta mıydı?
1: Geçmiş olsun hocam.
0: Hocam ben bu cahil halimi
1: hocam, diyorum. Hocam 10 yıl bitti, 10 yıl kapandı, kadro doldu. Bu kadro 10 yıl gidecek. Bunu kimse temizleyemez, kimse de gücü yetmez. Bak 2026-2036'ya kadar bu kadro gidecek. İstediğin MHK'ye getir, değiştiremezsin. Değiştiremez hocam. %20-%25 değiştirirsin.
0: Bak hocam bir de ne vardı biliyor musun? Onu da unuttuk. Hiç de konuşmuyorsunuz. Ben sizi de ikinizi de eleştiriyorum burada. Sosyal medyanızda da ikinizde de görmüyorum. Bende de yok. Beni de eleştirin hocam. Bu memlekette sessiz sedasız bir hakemlerle alakalı tabiri caizse kelimelerimi de seçerek konuşuyorum. Cellatlar çıktı. Cellatlar. 81 vilayetimizde en az bir tane bak en az bir tane ciddi manada hakemlik mesleğini iyi yapabilecek ama hasbelkader TFF'nin

0: sponsorlukla yapmış olduğu beşerdir şaşardır şiarıyla kendi maçlarına değil bunu parayla alakalı yapmayan ve gerçekten o genç mühendis, doktor, öğretmen, iş dünyasından gelen 81 vilayetten her ile bir tane hakem koyuyorum. Hadi diğerlerini sildim. 81 tane bu ülkeye Selçuk Dereliler, Cüneytler, rahmetli Musa'lar, Mersin'in gene medarı diye iftiharı diğer kardeşimiz Vedat'lar çıkacak. 81 kardeşimizi bu geçen dönemki bahis ve şike adını verdikleri soruşturmada futbolcuyu affettiler, teknik adamı affettiler, oru affettiler, bunu affettiler. Bir maç oynamış, beş maç oynamış, 100 maç oynamış ama bir tanesinin maçını oynamamış hakemlere cellat gibi kestiler. Umutları vardı o insanların. Tabii. O çocukların umutları vardı. O çocukların ciddi ciddi hepsinin altyapısı vardı. Ne yaptılar abi? Adam mı öldürdüler abi?
1: Onların üzerinden PR yaptılar.
0: Onların şimdi üzerinden PR sandılar. Yaptılar. Sahaya bu gariban Türk çocuklarını bıraktılar. Önlerine koydular. Bakın ben iddia ediyorum. Diyarbakır'da bir, Edirne'de bir, Trabzon'da bir, Antep'te bir, Adana'da bir, Mersin'de bir. He bu taraf kaldı. Iğdır'da bir. Her memleketimizde birer tane çok üst klasmanlarda olan, üst klasman hakemliği yapan ve daha iyi yerlere gelebilecek birçok hakemimizin dallarını budaklarını kestiler. Haksız, hukuksuz kendi yanlarında olan, yanaşma olan bazı hakemleri de Türk hakemliğine kattılar. Aslı astarı olmayan, altyapısı olmayan hakemlere doldurdular. Ahbap çavuş ilişkisine göre önümüze hakem diye süperliklerde, birinciliklerde, ikinciliklerde hakem olarak önümüze hakemlikle alakası olmayan, taçtan offside kararları veren insanları önümüze koydular. Geri planda bir anlık boşluklarına denk gelerekten yapılan hatalarıyla birçok hakemi kesti, kırptı, doğradılar. Dolayısıyla ben burada bir samimiyet görmüyorum abi. Bu TFF'de bir samimiyet görmedim.
2: Hani temizlik
0: abi.
2: Vardı.
0: Ne temizliği abi?
2: Hani bitti kapandı.
0: Ne temizliği? Neyle temizliği?
2: Hani büyük yerlere gidecekti.
0: Nereye gidecekti hocam?
1: Hani yabancı hakem gelmeyecekti?
2: Hani gelmeyecekti?
0: Hocam bak hani, bunu unutma.
1: Söylediğini yutan
0: hocam bak bunu unutma.
1: Şahıs.
0: İnsanların emekleriyle, gelecekleriyle oynadığın zaman emeğin ve geleceğinle oynanır. Bunu unutma. Bu dünyanın bir de diğer tarafı var hocam. Ben ona inanan bir adamım. Ahibet ve akibet yerine inanan bir adamım. Hayalleri olan gencecik filizlenmiş Taha Toy aslan gibi kardeşlerimiz vardı. Ben bu kararın yanlı çünkü en günah keçisi şimdi, en savunmasız özür diliyorum hocam en savunmasız en kaderine terk edilmiş futbolda teknik adamlardır. İki maç kötüsündür kesin bunu alın boğazını. Dışarıda da yan dalda futbol dışında da vallahi de hakemlerdir. Çok güzel becerdiler.
1: Benim aklıma
0: çok güzel becerdiler
1: kötü şeyler de geliyor. Yabancı var hakemleri. Yarın bir gün her türlü hileyi, hurdayı yaptıktan sonra kaçıp gitmesi daha basit olacak.
0: Bir var hakem örneği vereyim. Hocam sen müdahale etme. Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu'nun yönettiği ilk haftaki maçta Oğuzhan göremedi. Fenerbahçe maçı hemşerim. Fenerbahçe maçı. Metin Şentürk'ün görebileceği pozisyonu Oğuzhan göremedi. Tamam göremedim. Hakemsin olabilir. VAR'dan getirdiğiniz, tonlarca para verdiğiniz, babası da hakem olan, iyi dinle, babası da hakem. Babadan oğla. Babası da hakem, kendisi de Türkiye'ye getirilmiş. Danimarkalı mı, Fransız mı yazın.
2: Dallas mı?
0: Dallas.
2: He.
0: Hocam, hadi görmedi bizim Mersin çocuğu. Sen ne işe yarıyorsun? Hocam Fenerbahçe'nin bariz golünü vermediler. Maçta Fenerbahçe'yi katlettiler.
2: Hocam o tekmeyi de görecek, hakem görecek ya.
0: Hocam onu Metin Şentürk görürdü.
2: Ya Metin Şentürk görürdü tabii onu.
0: Metin Şentürk görürdü. He.
2: Eli bilmem bak.
0: He.
2: Eli
0: niye bilmiyorsun Altınbakır?
2: Belki kaçabilir.
0: Kaçamaz Mahmut
2: Altınbakır. Çaprazda olabilir.
0: VAR'a niye o kadar para verdin Altınbakır?
2: Mesela aynı hakem. Bak aynı hakem bu hafta maçı vardı. Adamı attı. VAR'a çağırdılar. Kırmızıyı iptal etti.
0: He. Demek VAR iyi çalışmış o maçta.
2: Kırmızıyı iptal etti, sarı verdi.
0: Hocam,
2: sarı verdi adama. VAR çağırdı, kırmızıdan attı.
0: He. Demek ki burada

0: İyi işler olmuyor.
1: Ha.
0: Var. Sana tonlarca para getirir. Babası da hakemdi onu. Ne dedin?
1: Dallas. Hukuk Dallas mı dedi?
0: Yazsın abi. Yazsın
1: Dallas, sizi. Dallas mıdır?
0: Abi Fenerbahçe'nin ilk hafta maçı Fenerbahçe'ye kıyım yaptılar. Ben Fenerbahçeli değilim ha arkadaşlar. Şimdi böyle bir şeyler çıkıyor ya.
1: Pırasa gibi doğradılar.
0: Pırasa gibi doğradılar.
1: Pırasa gibi.
0: Aldılar 3'ü. 3'ü derken puanı aldılar. Aldılar 3'ü. Ahbap çavuş ilişkisine göre hakem ataması olmaz İlhan Umak. Bunu unutma.
2: Ne yazık ki var.
0: Ahbap çavuş ilişkisine göre teknik direktörlük olmaz.
1: Şimdi sana bir bomba anlatayım.
2: Uzağa gitme.
1: Kalk iyi dinle burayı.
2: Bir dakika hocam.
1: Sen şahitsin bu işe. Hani şeyde. Geldi geçti. Şimdi benim evlat neydi? Hakemdi. Değil mi?
0: Aslanım benim o.
1: Bir dakika konuşmuyorduk değil mi? Yasak da konuşmamız. Değil mi?
0: Evet.
1: Konuşmamız yasak. Niye? Oğlundan vuruyorlar seni. Oğlundan vuruyorlar. Lig başladı abi. Lig başladı. Kafadan 3 hafta maç gelmedi. 3 hafta. 3 hafta maç gelmedi. Lan dedik oğlum bir şey mi yaptın sen? Lig başlamadan birini açtın küfür mü ettin?
0: Koca kafa.
1: Hakaret mi ettin?
0: Koca kafa.
1: Ne ettin? Altından koca kafa çıktı. Kadriye Gökçek ablamız var. Gökçek ablamız var. Bindik bir abimizle, kardeşimizle federasyona gittik abi. Federasyon Yönetim Kurulu'yesi bir abimiz. İsmi lazım değil. Bak buraya kadar. Gidişimiz ne? Bak hocam gidişimiz ne? Halis. Kendimiz şahsımız adına.
0: Gidemem mi hocam ya?
1: Sebebini öğrendik ya. Yani. Sebebi ne bunun dedik. He. Oturduk oraya. İlgili abimiz telefon açtı. Süper Lig hakemine.
0: Evet.
1: Yukarıda Allah var. Şahit de o insan. Hocam da dinledi bunu. Şahit de o insan. O insanın ismini de sana yayından sonra veririm.
0: Ben biliyorum.
1: İstene de istediği zaman verebilir bu ismi de. Bak dinle hocam iyi dinle.
0: Dinliyorum hayatım.
1: Hoş geldiniz dedi. Adam sağ olsun bize izledi ikram falan. Çayımızı kahvemizi verdi. Mersin'e geldiniz. O arkadaş da orada onunla beraber top oynamış. Onun takımında top oynamış zamanında. Neyse. Söyleyelim canım adamı da. Taylan helal çık.
0: Evet.
1: Beraber gittik. Allah razı olsun kendisinden. Adam gibi adam. Tuttuk gittik.
0: İşi gücü rast kesin.
1: Oturduk abimiz. Oradan şeye çıktı o. Meclis başkanı yanına çıktı. Kendi bile bir görüştü. Aşağı indik. Daha isim yok falan. Dedi işte çocuk ismi ne dedi? Hakem Ali Rıza Altınbakır. Süper Lig hakemini aradı. İsmi lazım değil.
0: Evet,
1: şu an maç yönetiyor. Megafonu da açtı. Bizim söyleyeceğimizi sana yemin ederim hakem buna söylüyor. Dedi kardeş dedi sana bir hakem soracağım dedi. İsmi ne dedi hocam? Ali Rıza Altınbakır. Adam gibi adam delikanlının kralı dedi. Dinliyoruz bak Taylan orada. Allah yukarıda yönetim kurulu orada.
0: Evet hocam.
1: Yalnız dedi hocam dedi onun bir dedi eksiği var. Ne dedi? Mersin'de olması dedi. O çocuk Mersin'den gitsin dedi hakem olur dedi. Mersin'de onu hakem yapmazlar dedi. Nasıl yani dedi. Orada bir dedi koca kafa var. O dedi bunun belalısı. O bunun belalısı dedi. Bak telefonda konuşuyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi abi dedi. Söyle dedi. Bak sende emeğin çok abi dedi. Benden de iyi hakem diyebilirim dedi.
0: Subhanallah.
1: Bitti film burada. Şimdi Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bize ne diyor? Bak bize. Biz neye gittik oraya? Bunun için gittik. Biz başka işin gitmedik ha başka işimiz olmaz.
0: Ya gidebilirim ya.
1: Bana dedi ki, bana
0: ya gidebilirim ya.
1: Bana ne dedi biliyor musun? Sen dedi ajan yapayım mı? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Başkan nereden çıktı bu şimdi? Bizim dedim o işlerle işimiz olmaz. O dalda bezimiz olmaz, sarağımız olmaz. Allah razı olsun. Ona dedi seni yapayım mı? Bana bir isim verin hemen dedi onu ajan yapayım. Ya teşekkür ederiz dedik. Allah razı olsun. Bizle ilgilendin.
0: O işler bizde geçti deseydin.
1: Geçti o işler bizde. Biz herkes yolunu sepetine almış yoluna gitsin yoluna. Abi biz Mersin'e geldik. Bir hafta sonra üçüncülük. Bir boş, bir üçüncülük. Bir boş, bir üçüncülük. Sene sonu bak bazen ilahi adalete inanacaksın. Allah bir şey yapmıyorsa, engelliyorsa üstüne gitme. Gitme abi. Gitme ya. Allah seni oradan koruyor.
0: Babana rahmet.
1: Direkt şey verdi. Kafada bitirdi çocuk hakemliği. Kamil Abitoğlu dinliyorsa, duyuyorsa duysun. Direkt şey verdi Kamil Abitoğlu'na. Bu bazı çıkmadan.
0: Evet hocam.
1: Verdi. Dedi hani biz bir sene daha bekle dedi. Bak.
2: Bir sene daha bekle Ali dedi. Ne oldu?

0: Cenab-ı Allah karşısına bunu çıkardı. Demek ki olmayacakmış abi bu iş. Olmayacakmış. Allah'ın da senin hesabın varsa Allah'ın da bir hesabı var. Olmayacakmış. Ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakacağız. Şapkadan ne çıkacak?
1: Tavşan.
0: Bilemem.
1: Bakacağız. Evet hocam.
0: Şimdi diyeceğim şu. Adam taştan offside veriyor. Gel buraya diyeceksin. Ver oğlum diplomanı diyeceksin. Yırtıp atacaksın. Neymiş efendim? Gözünde. Lan taştan göz, taş gözden kaçar mı? Taştan offside. Adam giren golü out verdi ya. Siz sosyal medyada demiyor musun?
1: Tamam da.
0: Giren golü out tamam verdi.
1: Da, tamam da. Türk futbolunda çantacıları, çanta taşıyanı, emirlerini otur kalk, sit down stand up, sit down stand up yapan hakemi
0: havaalanı yayla, havaalanı yayla.
1: Yani yaparsan taçtan şey döner de olur. Şampiyonlar Ligi'ne takım kadrosu kurmuş, şampiyonluğa kurmuş takımı katleden hakemler olur. Hocam, hocam bunların bir de
0: bak bir maç
1: hocam
0: daha var.
1: Bir de bunların
0: bak bir maç daha var sana söyleyeyim. İstanbul'da maç, Cüzce maçı. Maçın bitimine bir dakika yok. Dördüncü hakemin bir yerine ufak bir şey geldi. Sosyal medyada düştü bu.
1: Hmm.
0: Düştü. Hakem Haymana, Kayseri bölgesinden. Yaş 38, hala 3'te maç yönetiyor, 2'de maç yönetiyor. Ya 38 yaşına gelmişsin. Ya gidi evine gidi. 38. Buna görev veriyorlar ya. 38 yaşında artık bu adamın üstü yok, altı yok. Ne yaptı biliyor musun hocam? Bir dakika yok ya. Adam galip. Maçı tatil etti. Yapma adam ya. Ne olacak şimdi? Ya. Adam hükmen mağlup olacak. Adam hükmen mağlup olacak.
1: Bak. Tezgah sağlam.
0: Sağlam.
1: Tezgah sağlam geldi ya. Ali.
0: Mahmut. Trafoya şey.
1: Kedi girdi.
0: Kedi girdi.
1: Mahmut. Hocam. Hocam. Finali şöyle yapalım bu konuyla alakalı. Sen plan yaparsın ama en büyük plan yapıcı Allah'tır.
0: Allah'tır.
1: Bakacağız.
0: Hız hızlı gidelim mi? Gidelim hocam. Sana. Efendim Mersin Yatman Yurdu sponsorluk anlaşması yarın imzalıyor. Bir resmi imza atılmadan şu firma diyemiyoruz.
1: Ne ya?
0: Çünkü hocam yarın...
1: Anlatılacak ya.
0: Hocam yarın bulunursa...
1: Ya ne hocam ya? İlk sen de burada yani canlı yayın.
0: Reci'ye soralım.
1: Ya Reci de bir şey demez ya. Ya
0: de hocam
1: ya.
0: Reci'ye soralım.
1: Ya Ezel...
0: Sayın Reci.
1: Bu kadar üstümüze gelme Reci.
0: Sayın Reci'm, Ezel Bey. Bir bakarsanız...
1: Yarın imzalama yarın yapıyorlar abi. Sözleşmeler imzalanmış.
0: 16.09.2006'da sözleşme imzalanıyor. Reci beni duyuyor mu? Ezel beni duyuyor mu?
1: Uyuyor, uyuma.
0: Duyuyor mu abi beni?
1: Yok, duyuyor. Dur bakayım, Özel'den bize bana bir şey yazmış mı?
0: Yazmış mı yapalım bir?
1: Yazmamış, söyle.
0: Yaz Ezel Bektaş'a.
1: Devam et hocam sen.
0: İstersen alt yazı geç. Mersin Yurtman Yurdu sponsorluk anlaşmasını 16.09.2026'da imzalıyor. Bir içecek firmasıyla.
1: Evet, devam et hocam.
0: Verelim mi? Sarıyer Kola hocam.
1: Evet.
0: Sponsorluk anlaşması yarın imzalanıyor.
1: Hayırlı uğurlu olsun hocam.
0: Sözleşmesi imzalıyor. Bu da Mersin'e, Mersin İtmanı'na hayırlı olsun diyoruz. Ve geçiyoruz. Profesyonel
1: lige geçiş.
0: Lige geçiş mi hocam?
1: Evet, öyleymiş.
0: Kimisi de pekmez ligi diyor, bilmem ne ligi diyor, nane ligi diyor. Bir şeyler diyor hocam, herkes bir şey söylüyor.
1: Hocam orada da...
0: Şimdi buradaki takımlarımız Erdem Belediyespor, Hakan Baydın yönetiminde antrenmanlarını hızla sürdürüyor. Transferle
1: Çeşmeli'de
0: yapılıyor.
1: Çalışıyorlar hocam.
0: Çalışıyorlar. Akdeniz Belediyespor'da Orhan Hüseyinoğlu'yla tempo çalışıyor.
1: Maşallah.
0: Orada iyi bir topçumuz var. Ali Gözcü.
1: Karaca İlyas'tan bilgi alabilir
0: miyim? Ali Gözcü ile seni tanıştıracağım hocam.
1: Tamam hocam.
0: Süper. Ali Gözcü ile tanıştıracağım.
1: Tamam hocam.
0: Karaca İlyas da kendi bünyesinde artık gençlere yönelmiş.
1: Tamam.
0: Bir takım ekonomik işte bu lig çok ağır gidecek. Şu anda kurallar falan çekilmedi. Gruplar belli değil.
1: Süper amatör yarın çekiliyor.
0: Dur orada geleceğim.
1: He, var mı notlarında?
0: Görüntü vereceğim.
1: He.
0: Bölgesel amatör şey bak hep alışmış hocam.
1: Tam öyle de ya.
0: Öyle diye.
1: Ya öyle de ya.
0: 50 taneye yakın kulüp katılmıyor.
1: Ne yapsın abi?
0: Paradan dolayı
1: abi.
0: Katılmıyor hocam. Burada bir yeni var mı?
1: 44 yaşındaki Şenalı'yı oynatırsan 50 yaşındaki

0: Mağara sevgiyle geç oynar dersen olacak.
1: Burada bir heyecan var mı hocam? Bakarsan bence mantıklı yani. Para yoksa onları oynatacak.
2: Liglere diyeceğin bir şey var mı?
0: Bölgesel amatör ligde hocam ya biraz daha böyle masumlaştırılabilir İlhan abi ya.
1: Neyi?
0: Ya bu kadar da katı olmayın ya. Abi para yoksa katılma bilen demeyelim abi. Bazen şeylerde her şeyi de para olarak görmeyelim böyle amatörde.
1: Yok yaşı büyükleri oynatıyor dedi ya o anlamda söyledim.
0: Şöyle İlhan abi. Yani. Anladım ha doğru onu pardon. Şöyle İlhan abi bölgesel amatörlük adında profesyonelliğe geçiş deseler de amatör abi ya. Ve burada çok ciddi bir evinin geçimini sağlayan buradan para kazanan topçular var abi.
1: Mutlaka.
0: Dolayısıyla buranın bir amatör ruhla kurulan bir takım olduklarını görüyorum. Biraz daha böyle katı kurallardan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Harcı yatıramamış. Abi bir de hatta eskiden çok daha farklı lokasyonlara gönderilirdi ya hatırla. Eskişehir'e gittiğimiz yılları hatırlıyorsun değil mi bölgesel amatörde?
3: Evet.
0: Yani daha artık dar alanda kısa paslaşmalar yapılıyor öyle tabir ederim. Dolayısıyla bölgesel amatörde 50'ye yakın kulübün katılmaması bu yine bir Türk futbolunun ayıbı hocam. Kusura bakmasın kimse.
2: 50 çarpı 20.
0: Ya.
2: 25 de hatta.
0: Ya 25 de hatta.
2: 50 çarpı
0: Topçusu
2: 25.
0: Topçusu var, malzemecisi var, var oğlu var.
2: 30 de.
0: 30 de. Bravo hocam, bravo hocam. Yazık ya.
2: Bu insanlar ya işinden gücünden ekmeğinden mahrum olacak. Hocam
0: bu hiç bu taraftan bakmamıştık. Bak aylarca.
2: 50 çarpı 30.
0: Hocam istihdam da var. Öyle deme İlhan abi.
2: Kaç kişi
0: herkes var? Herkes senin gibi profesyonel değil abi.
1: Şu anlamda tabii ki. Bakın, bu işin içinden ben geldim. He. Hayır bakın ben zaten çok büyük 3, 6, yanlış 6, 6, olduğunu 10, söylüyorum.
2: 1500 kişi.
1: Şöyle düşünsene.
2: 1500.
1: Bekleşim. Üçüncü ligde adamın sigortası yatıyor tamam mı? Evet. O da bir güvencedir yani.
0: Güvence,
1: sonuçta
0: tabii.
1: Bal ligindeki oyuncunun hiçbir güvencesi
0: hiçbir
1: yok.
0: Hiçbir güvencesi yok.
1: Yani o yüzden bakın bırak arkadaşlar.
0: Bırak oynasın abi ya. Ya ne bileyim bilmiyorum.
2: 10 lira, 15 lira, 20 lira, 25 lira bırak adını
0: abi biraz daha şartlar işte abi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Sadece onlar yatırım ücretleri
1: burada,
0: de bitmiyor abi. Deplasmanı, bu... maliyeti hatırlasana. Homurlu'nun yaşadıklarını. Camspor ligi göremedi, şeyi göremedi. İlk yarıyı mı göremedi?
2: Ya biraz hızlı toparlayalım.
0: Adamın benim vallahi söyleyeceğim.
1: Geleceği geçiyor. Bir de onu yani düşünmek
0: umarım,
1: lazım.
0: Umarım Karacelyas'ın akıbeti de bu dönem olmaz hocam.
2: Olacak gibi.
0: Öyle mi? Bu inşallah olmaz.
2: Görünüyor. Çünkü sessiz sedası gidiyorlar. Gençlere yöneliyor. Evet bu takımlarda ilgili ilerleyen zamanlarda kurallar çekilecek. Takımlar yavaş yavaş meydana çıkacak. Onunla ilgili konuşmalarımızı değerlendirmeyi yapacağız. Amatörlüklerde ezel 2 numaralı görüntü. Amatörlüklerde ligin başlama tarihleri belli oldu. Bugünlerde işte artık Türkiye genelinde Mersin'de. Evet Bektaş Bey.
0: Lig kategorisi başlangıç tarihi. Süper Amatör Lig 17-18 Ekim 1. küme 04-03-04 Ekim 2. küme 16-17 Ocak U19 Ligi 29-30-31 Ekim U17 Ligi 03-04 Ekim U15 Ligi 12-13 Aralık U14 26-27 Eylül U13 13-14 Şubat U12 03-04 Ekim U11 20-21 Mart. Evet hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel olmuş.
2: Ligler bu şey. Burada tabii ki diğer ligler de bizi ilgilendiriyor ama tabii programımızla ilgili
0: Süper Amatör
2: bizi daha çok yakından ilgilendiriyor. Evet. 17-18 Ekim'de.
0: Bazen birinci küme de ilgilendiriyor.
2: Zamanı geldi.
0: Zamanı geldi.
2: Abuzer Bey geldiği zaman da.
0: Çünkü Süper Amatör'e çıkacak takımlar orada da değerlendiriyoruz.
2: Tabii Abuzer Bey de orada olduğu için haftada evet. Bizle beraber olacak. 17-18 Ekim'de ligler başlayacak.
0: Yarın
2: da şey çekiliyormuş herhalde. Kurallar
0: çekiliyor. Yarın kurallar çekiliyor hocam.
2: Çekiliyor. Zaman zaman işte Abuzer geldiği zaman Abuzer'den bu bilgileri alırız.
0: Bilgileri alırız. Aynen hocam.
2: Evet hocam. Var mı hocam İran hocam diyeceğim?
1: Yok genel olarak söylediniz zaten.
2: Evet.
0: Bu dönem hocam süper amatörde geçtiğimiz haftalarda da dedim. Daha halen bugün olmuş transfer yapıyor. Kartal Şevket hocam. Bu halen devam hocam.
2: Bir şey diyordun ne? Kartal...
0: Kartal Şevket, Akrep Serhat.
2: Akrep Serhat.
0: İkisi de çok tehlikeli.
2: Bir de...
0: Bu yıl süper amatörde bunları takip edin abi.
1: Vereceğiz. Bekliyoruz.
0: Buradan izleyeceğim abi.
2: Buradan bir şey daha temas etmek istiyorum. Sizin de görüşünüzü almak istiyorum.
0: Buyur hocam.
2: Geçen sene Bozcaz'da bir gelen katmıştı Bozcaz'ı.
0: Evet hocam.
2: Spor. Orada Ali Karip.
0: Ben hayatımda...
2: Bozcaz'ı lige gerçekten... katılacak mı? Aynı Mersin Mersi gibi. Katılacak mı? Katılmayacak mı? Katılacak mı? Katılmayacak mı? Hesapları yapılırken son açıklamayı Ali Karip dedi ki lige katılıyoruz. Biz de şuradan şunu söyleyelim. Tabii sizden de DJ vardır. Ben söyleyeyim, söylemem mi?

0: Bozyazı Ali Kalife sahip çıksın.
1: Aynen abi.
0: STK'lar sahip çıksın.
1: Aynen abi. Sivas'ı partiler sahip çıksın.
0: Tabii futbol o bir ilçenin her şeyidir. Her şeyidir. O gençler o takımın forması giymek için çok sabah saatecekler.
1: Bir de
0: heyecanla
1: tek heyecanları.
0: Tek heyecanları.
1: Futbol. İlçenin cumartesi pazar en abi çok kötü ha. Öyle empati yapsan orada bir yaşadığını.
2: Gittik oraya.
1: Abi bir şey yok.
0: Şurada hasta olduk ya.
2: O sahanın o ambiyansı, şey o yörenin insanının o sahaya katılması, maçı izlemesi, takımını desteklemesi. Bizim yani gerçekten
1: Avukat Arif oynar mı
2: hocam? Çok güzel bir görüntü.
0: Arif şeyde olacak hocam artık. Düğün salonunda çift eser olmayacak.
1: O
0: evlendi yani. Artık hocam. Şey çaptan düştü.
1: Bozyazı'da oynar ya.
0: Gidemez hocam, evli adam artık.
1: He tamam lan, Bozyazı'da oynar da.
0: Performans yetmez hocam.
1: Performans düşüklüğü mü var?
0: Düşüklüğü hocam? Var hocam. Birinci amatörlüğü bir takımla anlaşmış.
1: Ciddi mi diyorsun
0: evet.
1: Ya?
0: Evet.
1: Hakikat mı diyorsun?
0: Birinci amatörlüğü bir takımla anlaşmış. Ama takımın ismini bilmiyorum, onu öğrenirim ileriki haftalarda.
1: Söyleseydim bir şey yapardık ya. Ya
0: şu an bilmiyorum ismini ama ileriki haftalarda şey yapacağız onu.
1: Şöyle, Ali Garip'le alakalı bir iki cümle söylemek
0: söyle
1: istiyorum
0: hocam.
1: Abi. Ben İlhan abi hayatımda bu kadar nezaket ehli, kibar, naif bir adam görmedim.
0: Değil mi ya?
1: Abi ben böyle bir şey görmedim ya.
0: Futbol sahalarında çoğalması lazım.
1: Gerçekten çoğalması lazım. Her bölgeye giden takımı
0: bak mesela
1: karşılıyor.
0: Bektaş ne güzelsin biliyor musun?
1: Içiriyor. Abi çok
0: Bektaş ne güzelsin biliyor musun? Mesela diyorsun ki Şevket için ne diyorsun?
1: Kartal Şevket.
0: Kartal. O biri ne?
1: Akrep Serhat.
0: Ali Garibe.
1: Naif, kibar bir adam.
0: Hocam bak görüyorum yakıştırmaları.
1: Abi.
0: Adamına göre şerbet
1: yani. Bu arada
0: hani kötü anlamda değil mi?
1: Kötü anlamda değil ha. Kötü anlamda değil.
0: Çünkü adam
1: ben
0: zamanla bastırma akrep
1: fıtratı ne yapar? Biliyorum abi.
0: Hocam akrep ne yapar?
1: Sokar abi.
0: Ama nasılına basmayacaksın.
1: Basmayacaksın abi.
0: Nasılına basarsan?
1: Kartal ne yapar abi? Yerden alır.
0: Alır bırakır.
1: Kaldırır öldürür yer abi.
0: Bırakır abi.
1: O yüzden abi bu işlere girmeyeceksin abi. Bunlar abi derin dehlizlerin
0: adamları.
1: Ali Garip'le de alakalı hocam.
0: Tabii.
1: Şunu söyleyeyim. Bak, bu kelimemi yaban atma Mahmut Altınbakır.
0: Atmıyorum.
1: Bu kelimemi yaban atma. Bozyazı'da yaşasam Ali Garip denilen şahıs bir siyasi partiden belediye başkan adayı olsa ben ona oy veririm.
0: Değil mi?
1: Ben veririm vardı hemşerim. Yo, nasıl yani? Ben veririm mi? Abi.
0: Sen bak şimdi şu mesela düğüne gittik.
1: Adamı gördün
0: değil mi? Sen Bozyazı'dan akraban değil. Kardeşin değil, amcanın oğlu değil, dayının oğlu değil.
1: Bir şekilde takımında belli bir
0: takımında top oynamış bedeli karşılığında. Ha belki aranda bir şey olmuştur. Hani abi kardeşlik.
1: Bizim Arif'in sen, düğününde.
0: Sen Bozyazı'dan buraya ailenle
1: onu,
0: birlikte.
1: Onu haftaya bulayım fotoğrafları atalım
0: bak,
1: ekrana verelim.
0: Ailenle birlikte oradan düğüne gel. Bu bir nazik bir düşünce, nazik bir davranış. Vefa. Hocam vefa nasıl bir şey?
1: Boza. Vefa bozacısı var hocam. Seni içireceğim ben. Kış gittin mi bir İstanbul'da bir vefa bozacısında içeceğiz. Ezel bir video vardı. Bize bir selam gönderilen bir video. Onu ekrana verelim. Videoyu verelim. Bir de ses verelim. Vallahi biz de izlemedik. Önce sen bir izle.
0: Efkan Hoca ne diyor?
1: Önce sen bir izle. Yayına vermekte bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama sen bir izle.
0: Efkan Hoca ne diyor?
1: Kanal Spor Efkan Hoca ne yapsın arkadaşlar o zaman diyor.
0: Ya Ali Garip'e böyle diyorum. Efkan'a ne diyeceksin hocam?
1: Futbolun emekçisi.
0: Ya?
1: Futbolun emekçisi. Gerçekten. Hocam.
0: Bir takımı tek başına sırtlıyor bu.
1: Tarsus dediğim zaman aklıma gelenlere bak. Yani o eskilere Kuzeymanlara ölen gitme ha.
0: Git amatör değil.
1: Amatörde. Efkan Demirbolat, Tuncay Beycioğlu, Murat Uluhanoğlu, Cem Kavalcı, Ali İlk. Bak hemen sana 4-5 tane adam saydım. Hocam bunlar gerçekten seviyorlar futbolu.
0: Lezo Mehmet.
1: Lezo işte bak.
0: Paytan Mehmet.
1: Say geçmişlere gittin bak sen. Geçmişe gittin. Ben yaşayan.
0: Kenan Murat.
1: Bak.
0: Lakaplı bunlar hocam.
1: Lakabıyla adam namıyla anılır hocam.
0: Namıyla.
1: Adamla. Ezel. Bunu ver ekrana.
0: Bunlar bu genç kardeşlerimiz var ya,
1: İdman'da bizi izliyorlarmış hocam.
0: Kim?
1: İdman'da genç kardeşlerimiz bizi izliyor sahada. Bize selam gönderecekler. Ver.
0: Oo Akdeniz.
1: Ses ver.
3: Ön libero programımıza iyi yayınlar diliyoruz. Mahmut Hoca ve Bektaş Hocamıza iyi yayınlar diliyoruz.
0: Bravo, alkışın.
1: Aslanlarım
0: benim. Hocam ya. Bravo ya, vallahi.
1: Aslanlarım benim.
0: Hocam bunu bir daha verelim mi?
1: Ya, Ezel, bir daha ver ya.
0: Çocukların bu şeyi.
1: Ya ben bunu paylaşacağım ya.
0: Ben de paylaşacağım.

0: Evet. Vallahi paylaşacağım.
1: Ben de paylaşacağım hocam.
0: Hem story'de paylaşacağım.
1: Hocam bana at bunu.
0: Sevgili Yakup Altınışık ve oğlu ve yönetimi Mahmut Hoca Bektaş dedikten sonra bu sene geçti. İlhan Ummak amcanız. İlhan Ummak abiniz.
1: Unutmuşlar mı?
0: Unutmuşlar abi. Unutmuşlar abi. Yani. Yok olmaz. İlhan Ummak abinizi de beni söylemeyin. İlhan Ummak abiniz
2: çok özellikle... kırıldı falan diyormuş. Şey onlar bizim canlarımız onlar.
0: Ya unutmuşlar. Ezel bir daha ver.
3: Ön Libero programımıza iyi yayınlar diliyoruz. Mahmut Hoca ve Bektaş Hocamıza iyi yayınlar diliyoruz.
1: Bravo. Bak bu hareket önemliydi işte.
0: Ya var ya.
1: Vallahi buradan Yakup Hoca'ya.
0: Yakup Hoca'ya kıymetli.
1: Selam olsun.
0: U11 takımı hocam bu.
1: U11 takımı. U11.
0: Aslanlarım
1: Yakup
0: benim.
1: Yakup Hoca da futbolun emekçisi.
0: Gerçek aslanlarım benim ya.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Babasını bu ya.
1: Teşekkür onu paylaşacağım birazdan. Bütün genç çocuk kardeşlerimizin gözlerine öpüyorum. Evet hocam programın sonuna geldi. Dördüncü hakem tabelaya kaldırdı. Uzatma dakikaları bitti hocam.
0: Hocam akaryakıtlı istemişsinin fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket başladı. Malamat olduk hocam yine zam var.
1: Hocam bırak moralimi bozma benim ya.
0: Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hocam hatırlıyor
1: hocam,
0: musun?
1: Hocam moralimi bozma lütfen.
0: Martılar diye şiir yaz derlerdi. Zam yine zam. Zamlarla alakalı hocam bu aralar ruh halim iyi değil hocam.
1: Hocam.
2: Memleketin iyi değil.
0: Bir de hocam bir de bir şey daha söyleyeyim öyle final yapalım. Şu burası spor programı.
1: Hocam benim şu turp gelsin yalnız.
0: Tam git ben alırım ya.
1: Abi ben Kadir'i de istiyorum turpu.
0: Ya Kadir nereden biliyorum Kadir'i? Buradan pazarını alayım ya.
1: Adnan Kızıl'dan ben Kadir'i diyor.
2: Yazmış oradan.
1: Zamanı onu abi değil söyle diyorsun. Unutmasın.
0: Tamam.
2: Zamanı
1: Adnan
2: değil.
1: Adnan Kızıl'dan.
0: Abi musallat oldum diyorum.
1: Tamam
0: bak. Sen kafanı yorma diyorum tamam, ya.
1: Ben
0: musallat oldum.
1: Turpu istiyorum abi ben.
0: Adam diyor ki buna nereden değdim diyor. Allah belan vereydi de buna bulaşmayaydım diyor. Beni bitti mi? Sen bitti bekle diyorum ya. O Adnan'dan da gelir, başka yerden de gelir.
2: Ama iş sevgisine bak, dün yanımızda oturuyordu bugün. Nereden hocam?
0: Balıkesir.
1: Balıkesir. Bak ya.
0: Şimdi orada gidip Balıkesir Belediyesi'nin işlerini yapacaklar. Memlekete suyu verecekler.
1: Pompa işi değil mi?
0: Tabii abi.
1: Suyu verecekler abi.
0: Suyu verecekler, gelecekler abi.
1: Suyu.
0: İki gün, üç gün. Ya da orada bir arızalı alet vardır, onu alıp gelecekler. Hocam, ben bu hafta Ağrı deplasmanında Mersin İtman Yurdu'na, Mersin Silifke'de, Karaman karşısında Silifke takımına, başarılar diliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum hocam. Yarın süper amatör çekildiğinde inşallah Akrep Şevket'le yok Akrep Serhat'la Kartal Şevket
1: aynı gruba düşmez.
0: İnşallah abi ya. Vallahi istemiyorum. Niye? İlerleyen yıllarda
1: hocam
0: ilerleyen...
1: ayarlar oraya. Denge olsun diye.
0: Ya ayarlasınlar hocam.
1: Hocam denge olsun. Eğer bir grup böyle olur bir grup mesela atıyorum sana bak. Şimdi Şevket'in takımını, Serhat'ın takımını.
0: Aynen.
1: Yenişehir'i.
0: Takım sonra, yapanları Anamur'u.
1: Anamur'u, Mut'u bu gruba koy. Yangın yeri abi.
0: Yangın yeri abi.
1: Yangın yeri. Birbirini yerler abi.
0: Yerler abi.
1: Bunu dengeye sağlayacaksın abi. Şey onları
2: hani burada
1: şey,
2: ya mesela playoff'ta yiyecekler hocam.
1: Ayrı playoff ayrı bir şey.
0: Burada playoff'ta ama, yesinler abi.
1: Şimdi bir şey yapıyor ya böyle bir şey ya seri başı yapıyorlar ya. Seri başı yapacaklar abi. O 4-5 takıma ayıracaklar. Bir tanesini oraya bir tanesini oraya. Öyle çekecekler. Onu çekecek B grubu. Sen B.
2: O dengeyi kurarlar. Sen,
0: gene de ne kadar denge kursalar da gene de bunlardan bir iki tanesi aynı grupta olacak.
1: Düşecek.
0: Düşecek abi.
1: Ama senin dediğin gibi düşmesin.
0: He ya. Ben
1: yoksa Akrep ve Yunan işi sakat.
0: Sakat.
1: Sakata geliriz.
0: Doğru söylüyor. İkincisi.
1: Oraya o zaman şey gelir hocam. Porsuk. Oraya porsuk lazım. Çünkü biliyorsun porsuk korkmaz bunlardan.
0: Korkmaz.
1: Korkmaz.
0: Korkmaz. Ben bir de elimden geldiğince bu maçları biliyorsun erkek eden takip ederim ben. Beni biliyorsun.
1: Kaçırmayacağız.
0: Arabanın içinde.
1: Evet. İnan hocam son cümleleriniz.
2: Yine programımızın sonuna geldik. İdman yurdumuza başarılar diliyorum. İlk önce kupa maçı var, sonra lig maçı var. Diğer taraftan Silifke temsilcimiz Karaman'dı değil mi? Karaman'la oynadı.
0: Evet, Karaman hocam.
2: O maçta da inşallah iyi puan çıkarır. Sonuçta onu zor maçlar bekliyor. Başarılar diliyorum.
0: Hocam Osmaniye kopram yapmış. Sivil 50 öğrenci kız.
1: Ya abi sen
0: Ezel yazdı hocam.
1: Abi tamam da Ezel bizim haber verme ha burası haber şey mi ya? Spor programına zam şey veriyorsun.

0: Abi söyle, Ali Gülhan Şabalı'nın o işleri ya.
1: Bir söz alabilir miyim? Abi sen niye, tabii hocam buyur. Niye sen bu zam haberlerini verin bana ya? Abi, kapatıyoruz değil mi?
2: Kapatıyoruz evet. Hocam ya.
1: Benim yarın en değerlilerimin doğum günü. Oğlum
2: öyle
1: ve,
2: mi?
1: Oğlum ve eşimin. Onların buradan doğum günü.
0: Eşin de onun aynı gün.
1: Aynı gün evet.
2: Allah maşallah. Allah Allah.
0: Tesadüfe bak.
2: Kurban olayım Allah'a.
0: Ne burcu hocam bunda şimdi?
1: Başak.
0: Sen mi burcusun hocam?
1: Ben söylemeyeyim ya.
0: Söyle hocam, niye söylemiyorsun?
2: Söyle.
1: Kova burcuyum ben.
0: Kova.
1: Aynen.
0: İyi boş bu kova burcu.
1: Kova burcunu araştır.
2: Ben ne burcuyum hocam?
0: Sen akrepsin hocam.
2: Aslan.
1: Mantık adamı.
0: Oo.
2: Sen ne burcusun hocam?
0: Ben şey hocam, koç.
2: Oo da güzel.
0: Koç hocam.
2: Hocam kovayı niye burç yapmışlar?
0: Ben benim doğum tarihimi sen biliyor musun?
2: He?
0: 1 Nisan.
2: Tüm Türkiye 1 Nisan'da doğmuş zaten.
0: Kesin hocam, sen devam et.
1: Buradan eşimin ve oğlumun doğum gününü kutluyorum. Nice seneleri olsun sağlık huzur içerisinde.
0: Ben de gelin hanımın doğum gününü kutluyorum. Biricik yeğenim Muhammed'in de doğum gününü kutluyorum. İkinizin de alnından öpüyorum. İyi ki varsınız. Mutlu yıllar diliyorum. İran'ınla hep beraber bir ömür boyu diliyorum. Tabii zaman, dediğini de unutmayalım. Dediğin.
2: Yarın bir organizasyon dedi, vardır diye derin, düşünüyorum hocam.
0: Dedin kızımızı da unutmuyoruz.
2: Yarın bir organizasyon vardır herhalde.
1: Mutlaka.
2: Günün anlamı var, önemli binaya.
1: Kırılırlar bize.
0: Hocam üzmememiz mutlu abi. Yıllar diliyorum.
1: Sağ olun. Sizden
0: birlikte beraber.
2: Çünkü 18 yaşına mı girdi abi?
1: Evet.
0: 18. İran'da 23 yaşına girdi.
1: Ben de 23.
2: Yengeme de selamlar buradan.
1: Yaşlanmak yok bize.
0: Evet, kapatıyoruz arkadaşlar.
2: Kapat da gidelim hocam.
0: Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür etmeden önce sponsorumuzun ana sponsorumuz Anoki'ye, Nihat Kadıoğlu'na, Osman Kadıoğlu'na teşekkür ediyoruz katkıdan dolayı. Sivas Spor Okulları'na, İlhan Umma'ya teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Mersin Cezeri, Erkan Adıgüzel, Bektaş Adıgüzel kardeşleri, her ne kadar Cezeri yemesek de bugünlerde, atom falan yemesek bile
2: geliyor.
0: Buradan latifemizi yapalım. Bak ağzımızın suyu akıyor oradan. Cezeri duyduk mu?
2: Tamam,
0: çok evet. Harika Cezeri yapıyorlar. Şeyli var, neydi hocam? Neydi var? Portakallı.
3: Portakallı, kivili.
0: Kivili. Say hocam.
2: Küvenotlu.
0: Küvenotlu. Bak abi, çeşit çeşit. Uğramanızı tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz Erkan'a, güzel Beşiktaş'a, güzel'e. Murat Tam Güvenli'ye de teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran

0: Eskişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: koku. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta. Yılların tecrübesi ve

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Uzansan değecek gibisi. İçindeki gerçek aşka kimse de yok inan böylesi. Bu bizdeki bir bambaşka.

karşılaşırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklardan, o bile yeter, o bile yeter, o bile yeter.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505

0: 90 66 25.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.